0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Festival'den herkese merhaba, mutlu günler. 15 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Herkese güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Sevdiğiniz şarkıları yine 120 dakika yakın kulaklarınıza ulaştıracak olduğumuz yolculukta en keyifli şarkılar sizleri bekliyor. Hoş geldiniz.

15 Temmuz'u geride bırakmaya devam ediyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun diyelim bir kez daha. Yurdun dört bir yanında bugün kutlanılmaya, anılmaya devam ediliyor. Tabii ki orada hayatını kaybeden şehitlerimiz ve gazilerimiz de anılmaya devam ediyor. Bu millete Rabbimiz bir daha bir 15 Temmuz daha yaşatmasın, değil mi?

Güne dair en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününden herkese selamlar bir kez daha. Artan hava sıcaklıklarında içinizi serinleten şarkılar diyelim. Birbiri ardına sizlerle olmaya devam ediyor. Güne keyifli bir müzik arası daha verelim. Sonrasında yeniden buradayız.

Zenginin ucu bucağı yok değil mi? Milyon dolarlarınız olsa bile dönüp baktığınız zaman yine milyon dolarları olan, milyar dolarları olan birini göreceksiniz. Güç geçtikçe zenginleşen dünyada lüksün de sınırları her geçen gün büyüyor diyebiliriz. Dünyanın en zengin isimleri artık yeni bir lüks alışkanlık edinmişler. Bu konuşuluyor. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Son yıllarda zenginlik bambaşka bir boyuta ulaştı demiştik değerli dinleyenler. Dünyanın en zengin isimleri artık lüks restoranlara gitmek yerine Michelin yıldızlı şefleri ayaklarına getiriyorlarmış. Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre Michelin yıldızlı şeflerin yıllık maaşlarının 300 bin doları aştığı belirtiliyor. Tabii bu alanda da rekabetin epey bir fazla olduğunu hatırlatalım.

0: yapımına.
1: Zeki insan deyince aklınıza her soruyu çözen akademik alanda başarılı bir kişi canlanabilir. Fakat zeka bunların ötesinde bir kavram efendim. Zeka zihin öğrenme ve öğrenilenlerden yararlanabilme ve yeni durumlara uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir. Dolayısıyla da zeka birçok bileşenden oluşuyor değil mi? Ve bu yüzden de zeki insanlar nerede nasıl konuşması gerektiklerini de çok iyi biliyorlarmış. Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Zeka sadece çok kitap okumak ya da matematik problemlerini hızlı çözmek değil, değil mi? Çevreyi anlayan, mantık yürütebilen, planlama yapabilen ve sorunları esnek bir şekilde çözebilen kişiler zeki insanlardır diyebiliriz. Peki bunların ortak özellikleri neler? Geliyoruz, ayrılmayın.

zehir gibi zeki insanların ortamlarda kurduğu cümleler ve ortamlarda nasıl göründüklerini konuşuyorduk. Zeki kişiler sırf cevap vermiş olmak için cevabını bilmedikleri bir soruya cevap vermezlermiş. Bu konuda yeterli veriye sahip değilim, yanlış yönlendirmek istemem, hemen araştırıp döneceğim derler. Cehalet veya ego insanı her şeyi biliyormuş gibi yapmaya zorluyor. Zehir gibi zeki insanlarsa sınırlarını çok iyi bilenlermiş.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Zeki insanların ortak özelliklerinden bahsediyorduk. Başkalarının fikirlerine önem verir ve bu fikirlere referans olarak alırlar. Aslında bu insani olarak zeki değil, tüm insanların yapması gereken bir durum. Bu duruma sosyal kanıt da deniliyor. Sosyal kanıt başkalarının desteklediğini bildiğimiz bir fikre daha çok güvenme eğilimimizmiş. Zeki insanlar bunu biliyor ve bir sorunu nasıl çözdüklerine dair bir vaka çalışması sunarken müşteri referanslarını da ekliyorlar ve birlikte çalıştığı ortaklarının logolarını gösteriyorlar.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

0: sapardım.
1: Güneydi Ayrı en sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel, harika bir gün dilerim değerli dinleyenler. Efendim, günün konusu neydi? Günde sadece birkaç dakika ayırarak zeka geliştiren hamleler. İkinci başlık, ilk müzik enstrüman çalmak dedik, müzik yapmak dedik. İkinci başlık empati yapmak. Empati yeteneğinin sadece bir sosyal davranış olduğunu ve iyi insanların yaptığını düşünebilirsiniz. Ancak empati duygusal zekanın en belirgin göstergesidir. Zeka birden fazla bakış açısıyla oynayabilmekle ilgilidir. Yani eğer zeki bir insansanız karşıdaki kişiyle daha kolay empati kurabilir ve onun duygularını anlayabilir. Hatta onun düşüncelerini tahmin bile edebilirsiniz. Ve bu sayede hem daha duyarlı hem de daha mantıklı düşünen bir insan da oluyorsunuz. Bunu es geçmeyin derim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

Dijitalleşen dünyada günlük işlerin büyük kısmı akıllı telefonlar üzerinden yürütülürken alışveriş listesini kağıda yazma alışkanlığını sürdürenlerin sayısı da azımsanamayacak seviyede seyrediyor diyebiliriz. Uzman psikologlar bu tercihin basit bir alışkanlığın ötesinde anlamlar taşıdığını ve bireyin kişilik yapısı, dikkat yönetimiyle, bellek süreçleriyle doğrudan bağlar barındırdığını ifade etmiş. Siz ne yapıyorsunuz peki? Alışveriş listelerinizi dijitalde mi yoksa hala aynı sistem bir kağıda yazarak mı gerçekleştiriyorsunuz?

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Güney'de ayrı en sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın buradaydık değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Keyifli anları sizlerle geride bıraktık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Yarın yeniden keyifli şarkılarla orada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορίο και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: günler. Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Haydi bakalım. Haydi bakalım, sıkan saatler 8.16 geçeyi gösteriyor. Ne kadar çabuk geçiyor zaman, ne kadar çabuk ilerlemiş saat. Yok şarkı çalayım, yok reklam geçeyim, yok bilmiyorum ne yapayım derken 8.16 olmuş bile saat. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Güzel gün olsun. Güzel bir program olsun. Çarşamba. Çarşafa dolanmasın Hasan. Günaydın Hasan. Stokozmati taverna fanar iki komotini. Kallimera ki stokozmati taverna su fanar iki stokomotini. Haydi bakalım gelsin, gelsin günaydın mesajları. Yağdırın mesajları, yağdırın mesajları. Aktif durumum da açık Facebook'ta. Tamam, her şey tamam, her şey okey. Haydi bakalım başlayalım. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Kalfa pastanesi tatlayıp tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Biliyorum benden yorum bekliyorsunuz. Bu kurabiyelerle, Hindistan cevizli koko kurabiyeleriyle ilgili. Fakat yemedim. Kardeşimin eve gelmesi saat 10'u falan buldum. Ben kendi evimdeydi. Onlar getirdiler. Gel dediler, kurabiyeleri al dediler. Ay dedim, şimdi hiç gelemem dedim. Gelirsem dedim yiyeceğim çünkü dedim. Dişlerimi de fırçaladım dedim. Bu sabah kaldı. Şimdi kuşu götürürken kurabiyeleri de alıp deneyeceğim. Kafa Pastanesi'nin koko kurabiyelerinden size bahsedeceğim. Hindistan cevizi kurabiyelerinden sevgili dostlarım. Günaydınlar Kalfa Pastanesi'ne, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ayrıca bana çok özel bir tatlı yapmışlar. Onu da deneyeceğim, onu da söyledim, onu da söyleyeceğim sizlere, onu da denemedim. Çünkü buzdolabına koymuştuk Mehmet geldiğinde, tatlıları getirdiğinde bana özel triliçe yapmışlar. Sonra kardeşimler onu eve getirdi, biraz geç geldiler işte falan filan. Kalfa Pastanesi'ne de günaydınlar, enfes lezzetlere günaydınlar. Harika profiterole günaydınlar. Lokumlara günaydınlar. Kurabiyelere günaydınlar. Ve en son olarak tüm ekibe günaydınlar. Özkan patrona, Özkan abiye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nermin Beyhan ablam günaydın, kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin. Hoş geldiniz. Mehmet Hüseyin abi günaydın demiş. Kuşlar gibi İkimiz bir. Yasin, nasılsın be? Ne zaman geliyorsun sen? Yapes bu toksanlar efendim. Günaydın demiş Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sinan, Sinan Soft'a SBS Consulting and Rent-A-Car. Günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Karagöz günaydınlar demiş. En son 29 Mayıs'ta hayırlı bayramlar dilerim demişsiniz bana. Günaydınlar. Gürdan Sali günaydın, güzel gün olsun, terapimiz bol olsun. Haydi bakalım Pamet Havayın Apreş. Günaydın radyosuna başı, radyoların başı, radyocuların başı. Çok çok çabuk sabah oluyor. Bak Gürkan abi demiş Tuner. Vallahi bile arkadaşım, ben de aynı şeyden müzdaribim. Ben de aynı şeyden şikayetçiyim. Çabucak sabah oluyor. Ne anacını sattı mı sabahınız, çabucak sabah oluyor senin ya. Ay ay ay ay ay ay. Hadi makraba abi, davay dedim mi, nafreş dedim mi sana? Ha, davay nafreş, davay nafreş. Halil Çavuş Express Market. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Express Market'te cuma gününe kadar karpuz da karpuz ya. Tokino 2 tren doktor lepta repedi ya. 38 lepta. İyiliğinden ipleyen şey Express Market'te. Satıköy'de. İş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları. İş pantolonları 12 euro. İş yelekleri 10 euro. İş formaları 15 euro. Ve Radyo City, Radyo Terapi, Gürkan Nesnoğlu gümbür gümbür dinlemek için 25 çeşit radyo var. İko Şipendi çeşit ya. İko Şipendi 25 çeşit radyo var. İskele çadırları 125 euro. Karpuzda kampanya. Karpuzda kampanya. Cuma gününe kadar
Yerli karpuz 38 deptarı. Günaydın konuşan cazibe, yürüyen cinsellik. İyi taraflarımız olsun demiş Leyla Aynur. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Buz gibiyim, çıkıdan buz gibiyim. Soğuk su gibiyim. Yürüyen cazibeyim. Yürüyen cinsellik gibi konuşan cazibeyim. Ayın birinde kısmetse oradayım ama günler çok zor geçiyor demiş Yasin. Ama 15 gün kalmış ayın gününe, nasıl zor geçiyor günler? Ayın birinde... Nay nay nam, rana nay nam, rina nay nay nam. İrfan Bey, Rıdvan Bey abi. Günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın abi. Ve sevgili dostlarım, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Darımdaki günaydın mesajlarını aktaralım ve sizlere. Bugün toprakla günaydın dedik sizlere, toprak ve kedisi. Ah o kedi neler çekiyor topraktan, neler çekiyor. Geçen gün kediyi çamaşır makinesine atmış. Tam makineyi çalıştıracakken annesi yetişmiş. Ya. Ah o kedicik, ah o kedicik, ah o kedicik. O kara kedicik. Hayvan da miyav demeyi tırmakla, bizimki o sabahla ısırır tırmaklar. Bizimki çok fena. Benim gibi bizimki. Hayvan sahibine çekermiş. Toprağın kara kedisinden bir de toprakla günaydın dedik sizlere. Figen Hüseyin günaydınlar. İrfan abi, İbrahimoğlu abi günaydın. İlhan Musa günaydın. Güner abla günaydın. Turgut Kurt, Smart Tasarım Melek ve Beyaz Kedisi günaydın. Serdar Mehmet günaydınlar. Mehmet Recep günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera, Yüksel Mümin günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu, Mehmet Şerif, İrfan Abdullah, Mehmet Hüseyin Agam, Sevcan Yüver Hanım ablam ve o güzel manzaraya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nermin Beyhan günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Metin Koçakoğlu günaydın. Cüneyt Sadık good morning, morning. Leptipçi İstenler günaydın. Engin Ahmet günaydın. Salih Mustafa ve Kuzucuk koyuna günaydınlar, koyuna günaydınlar, koyuna günaydınlar. Koy nasıl bakılık koyun, tam yemek için, tam yemek için. Ali Santanyolu günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Bülent Usul günaydın. Halil Belginesin günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayırmasın Mevlam bizi. Mustafa Hacı Mehmet günaydın. Gürkan Hacım hayırlı programlar derim demiş Mustafa Hacı Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hani sen dün bana fotoğraf atacaktın da eve gittikten, banyo yaptıktan sonra. Cuhu. Günaydın Gürkan, sesi güzel demiş. Günaydın. Günaydın, günaydın. Bugün size şarkı söyleyeceğim gene. Ama sen benim, sen benim nefesimsin diyeceğim. Diyeceğim Yılmaz Kasım abi. Günaydın. İlhan Solis. Ne zaman prova yapacağız ben? Tam düğün zamanı şimdi söyleyecek bana İlhan sabah sabah. Biz senin provanın provanı diyecek. Senin diyecek provanın provanı. Biz buna diyecek. Düğünlerden bir yerde kendimi alamıyorum. Seninle prova yapacağız. Neydi benim şeyim? Ben nereden söylerdim ben? Bak gene unuttum. Fadiyes, Fadiyes. Fadiyes. Fadiyes'ten ne zaman prova alacağız ben? Günaydın. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Duran abim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neyden başlasam bu sabah acaba? Şuradan mı şuraya bassam, buradan buraya bassam, buradan buraya bassam, buradan buraya bassam, buradan buraya bassam, buradan buraya bassam, buradan mı buraya bassam, buradan buraya bassam, buradan buraya bassam. Her zaman ölü olur. Tatil yaklaştıkça geçmez günler diyor Yasin. Oh oh oh oh. En çok kimi özledin? Haşmet'i özlemişsindir. En çok Haşmet'in kokusunu özledin değil mi? Uzun bir aradan sonra günaydın Gürkan yazmıyor. Ama hep dinliyoruz, hayırlı yayınlar derim demiş Servet ablam. Ama niye yazmıyorsun Servet abla? İnsan bir yazar, bir günaydın der, bir şey der. Günaydın bakalım. Günaydın Gürkan abi, yayınlar derim demiş Zafer. Zafer. Günaydın. Erkekçe söylüyorum, ağlıyorum her gece. Senin kulağına, kulağının altına yaptıracağız bir tatofa. Tatofa demiş. Ne tutun lan, tatofa, tatofa. Tatofa yaptıracağız. Bir tatu, fa, fa diyez. Ha bu diyez mi? Ha diyez işareti mi? Ben yine fa diyez'i D-I-E-S yazılıyor sanıyorum.
Ya benim kulağımın altına yaptırırım tefa diyeyiz. Çalgıcılar görsün. Göstereyim kulağımın altını çalgıcılara. O tondan çalsınlar. Aa, herkes eleştirdi. Herkes eleştirdi senin tonundan çalamamışlar diye. Laf söyleyen söyleyene, laf söyleyen söyleyene. Ay kız ayol vallahi billahi. Bir şarkı söylemeye kalktık. Ben onlara miden girin dedim, ne yapayım? Unutmuşum Fadiyes olduğunu. Her zaman öyle, pardon Yasin Kaleci. Cevap vermemiş, kimin kokusunu özledim dedim de.

Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat, Max çalışanlarına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Astronesinin kanı bırakıp başka yerde çıkarsan öyle olur demiş Gürdan Sani. Haşmet Karada izin alabilecek mi bakalım bir önce onu bakalım demiş Yasin. Ben onun kokusunu özledim ama karadan izin alabilecek mi demiş. Vanla pazar günü ona ben buluşalım dedim, ara beni dedim, görüşelim dedim. İzin çıkmadı herhalde pazar günü. Hiç ne pazar günü ses çıktı ne pazartesi sesi çıktı. Hayır. Kaç çeki bu ise dediyse karısı. Kaç istavgar su dediyse tık tık. Ölüm gelirse gelsin. Bir Allah bir de sen. Güzel gün olsun. Kaç abla günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

San Siro. Adana'daki uzman ve profesyonel birçok kozmetik markasını barındırıyor kendi adı altında. Ve Bay Bayan Kuaför Salonu'nun tüm kozmetik ihtiyaçlarını karşılıyor. Aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri gibi ihtiyaçlarını karşılıyor salonların, berber salonlarının, kuaför salonlarının. Berber ve kuaför salonlarının çözüm ortağı San Siro. San Siro. Günaydın papatyacım demiş Tanju. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın kuşum. Günaydın Kanarya mini kuşum. Ben sana vurulmuşum. Yaz, yaz bana. Günaydın büyük topçum. Günaydın büyük futbolcum. Ve ne diyorum? Tesla zanise kepay simrata zanise Toyota Ioannidis. Ioannidis bros. The largest automobile in Greece. The largest automobile in Greece. Apoteseris Mehdi'nin Aleksandru Belifedia. Ioannidis bros. Ioannidis bros. Beğendi de onların. Dedim Kiria Gerasidu'ya dedim mi? Kiria Gerasidu dedim. Milise dedim. Medo Kiria Ioannidis dedim. BMW'yi de alalım dedim. Samiliso dedi. Agorimu dedi. Samiliso dedi. Naparmina dedi. Fiyamsızlık gibi kedi kito BMW dedi. Böyle oraya dedim. Oraya dedim. Kana dedim. Poli oraya dedim. BMW'de reklam yapalım. Hep Toyota, Toyota, Toyota, Toyota. Toyota. Ioannidis Bros'ta sadece Toyota değil. Hazır etime para da başka marka ikinci el arabalar da var. Mesela size bir tane Toyota söyleyeyim. Tamam mı? Toyota Yaris 1500 makine, 116 beygir, Active Plus, 2025 model, sadece üzerinde 5500 kilometre var. 5500 kilometre. Hibridico benzinli, 21.900 euro. Çok güzel bir mavi. Ene galazio chroma iperico. Ioannidis bros. Ioannidis. Toyota. Toyota. Makyaj yaptım da gittim demiş Tanju. Ya onu biliyorum. Gördüm onu. İster oku ister okuma. Sen getirdin. Niye sana öyle öyle yapmışlar seni, öyle çıkarmışlar be? Abi olduğundan sen normalde çok daha yakışıklısın. Senin yakışıklığını çekememiş galiba fotoğrafı yapan. Sen getirdin Tanju. Gama estiki ananeose ke paramenistona aux otan zu halilibram. Για πόσα λεφτά παραμένεις στον Άκους, ρε φίλε, για πες μου. Για γράψε, ρε φίλε. Yaz bana. Bak Hakan Altun'da yaz bana diye. Yaz bakayım bana kaç para alacaksın. Kaç para aldın? Hiç sana çekmemiş Haşmet. Sen çıkıyorum diyorsun. Bitti çıkıyorsun. Sen Kanaryana'da işte, senin sarı Kanaryana'da şişaba demiş Yasin. Sarı Kanarya yaptı Aux'la anlaşmayı. Oo, paraya para demiyor. Money diyor. Money diyor paraya.

Yaz bana McCatering'in çorbalarında ya, dört çeşit çorba var, dört çeşit. McCatering'de sabah saatlerinde çorbalar. Ondan sonra ev yemekleri. Mevliteniz için, etkinlikleriniz için. McCatering Mustafa Ali Çavuş Bey gibi en uygun fiyatlar, sıcacık hijyenik kaplarda geliyor yemekler. McCatering sevgili dostlar. McCatering. Erol Agromix'te 10 euro metrekaresi. Plakaklar, fayanslar var. 10 eurodan başlayan metrekaresi. Lazer kesim harika, A kalite. Her türlü plakak, fayans için, inşaat malzemesi için. Vitex marka iç ve dış boyalar için. Nadri ürünler için. Züccaci ürünler için. Erol Agromix'i seçin sevgili dostlarım. Seçin. Erol Agromix. Agromix Erol. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da bulabiliyorsunuz. Yok para mara, hobi yapıyorum demiş Tanju. Ya ben de öyle diyeyim, hobi yapıyorum ama para çok bende. Bende hep herkes benim aldığım parayı konuşurmuş, tahmin etmeye çalışırmış. Batı Trakya'da. Baksana sen. Bırak yiyeler kendilerini, bırak yiyeler kendilerini, bırak. Allah'ım sen ya. Bana yalanlarımı da yaz. 10-15 bin euro para mı ayda ben? He? 10-15 bin euro para mı ayda ben? Allah'ım yarabbim yaz bana. Faik burada mı? Faik'cim burada mı Faik'cim? Yaz yaz bana. Yalanlarımı da yaz. Yaz. Just Green uyandı mı, toplantısı mı var? He? Zaten bütün gece geziyor. Politinikta seskattaki laf las bir patani. Ondan sonra toplantımız var, uyanamayız diyorlar. Yani sizin yalanlarınızdan ben artık. Bundan sonra öğrenmişler toplantım vardı. Karılarına yalan söyleyen adamlar gibi. Yaz bana ya aşkım, yaz bana. İsmail'in helvaları çok güzel. İsmail'in helvaları harika. İsmail'in helvaları Metin Marka Türkiye'den getiriyor. Katkısız katıksız. Metin Marka helvalar, Metin Marka pekmezler. Metin Marka Tayin Bakanlı marketlerde, Şükriye marketlerde, bazı hastanelerde bulabiliyorsunuz Metin markasını sevgili dostlarım. Kolom ki Frakime de günaydın olsun ha diyor Elhan. Piyosine kolos piyosine toprak yoğmur. Afta dema soypate. İlk tokanete en alaks. Miyaginete kolosu alus. Miyagesi bırakı, miyagesi kolosu alus. Öyle en alaks mı yapıyorsunuz? Ya ben en az 25 bin alacaksın ayda. Sonra diyesin param var. Kime yesin 10 bin ayda. Ya evet, 11 euro kime yesin, neyime yesin 11 euro? Ya, kurumuşsun. Bak, çok haklısın vallahi, papatyam güzel kuşum. Bal böceğim. Bekleme bu geceyi, gel batır iğneyi. Gel erkenden batır iğneyi. İlker Kadir, günaydın. Gürkan abim kolay gelsin demiş. Günaydın İlkerim. Günaydın, kolay gelsin. Aldın güneş kremi, sürüyor musun ben yüzünü?

Bağır, bağır, bağır. Bağırsın düşmanlarım. Zirvedeyim, sesinizi duymayayım. Zirvedeyim. Bağırın. Yırtın kendinizi. Senin makyajın var, volvoların var, hapların var, Osman'ın var, Fofikon var. Kimi yesin önce demiş Tanju. Kedilerim var. Ondan sonra cuma çakır var. Kurt köpeğim. Ona özel muamele, ona torpil yapıyorum. Torpili besleyeyim onu. Geçen günden buzdolabına koymuşlar bir tepsi. Nasıl olsa kasap ya. Bir tepsi pirzola biftek düm tek düm tek şişmiş. Çıkardım onları kimse görmeden. İyi dedim onları akşam çakıra.

0: günaydın demiş Seval Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Seval Hanım, günaydın. Ismarladım Gürkan abi, bekleyeyim demiş İlker. Yaşa. Günaydın, akşama gat turnuvası var. Buyur gel, köfte ekmek arası da var. Çepenli'de demiş Hüseyin Esengül.
1: Bana göresin boyun boyuna gözlerin, gözüme gönlün ölüme yar. Bırakamam olmuşum seni de kalbime gönlüme.
0: Öyle ünlülere buyur gel demekle gelmiyor bana. Bir hafta önceden davetiye gönderecektiniz. Özel davetiye. Yerimi meyrimi protokolde yerimi ayırdınız mı? Protoskolunuz. Ha? Ayırmadınız. Zirvedeyim bebeğim. Bağırın, sesiniz duyulmuyor. Ya. Hadi. Hadi. Hasmedemeyenlere soda, maden suyu, suratin. Günaydın Gürkan, seni yeni radyosuyla dinleyen meleğe kolay gelsin der misin? Selamlar tarlada demiş Fadile Hanım. Fadile Erkan, beni yeni radyosuyla dinleyen meleğe selamlar, bağırın. Bağırın, sesiniz gelmiyor, zirvedeyim çünkü duyamayam. Haydi. Haydi Rıfat Marketler, Rıfat Marketlerin indirimleri, Rıfat Marketlerin harika fiyatları. Rıfat Marketler her zaman zirvede. Bağırın düşmanlar, Rıfat Marketler sesinizi duymuyor. Rıfat Bey duymuyor sesinizi. Herkes kendi işine bakıyor da kendi işine bakıyor. İşini yapıyor, işini güzel yapıyor. İşini harika yapıyor sevgili tasarım. Rıfat Marketler'de her zaman kaliteli ürünleri, harika ürünleri uygun fiyata buluyorsunuz. İndirimler bittiğinde bana haber verin. Valma'da indirim bitti. Diğer indirimler devam ediyor mu? Meyve store'unda falan. Ona göre söyleyelim. Sıcak. Çok sıcak zirveye çıktım. Oralar serin.
2: Hiç öpmeyeyim canım. Yılan sevmiyorum.
0: Hiç öpüşmek istemiyorum yazdı sıcaktan. Hiç öpmeyeyim canım, yılan sevmiyorum. Direkt muhabbete gireyim, öpmedin. Senin yerin her zaman hazır, büyük ispikersin demiş Hüseyin Esengül.

Yasin. Bırak şimdi malakiyaları da. Ne hediye getireceksin Almanya'dan bize? Gürkan Neslihan'la Yemen çıkmak için. Hediye getirmek lazım. Hiç öpmeyeyim canım, hava çok sıcak. Zirvesine göz diktiğim dağlı. Bırak şimdi. Haşim'in yalakası. Az zamanın kaldı, birazdan git.

Vay ne şabadan yapıyorsun düşmanlara sabah sabah. Bu şarkı Yasin olmasın demiş Tanju. Bu şarkı Yasin edin. Bundan sonraki Yasin'e. Oralarda benden yok. Bir düşün sen anlarsın. Oralarda sen... Haşmet Tanga istedi kırmızı diyor Yasin. Benim... Ay ne de güzel durur onu buruşuk. Buruşuk. O kırmızı tanga. Koca güvenin altında.

Duran Hasan. Süsleme deyince imajın. Hiç öpmeyeyim canım, hava çok sıcak. İmajın Nuran Hasan. Batı Trakya'da iki tane şubesi olan tek süsleme için Nuran Hasan. Kanarya 30'da, Osoros 8-16'da. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak bulun. Süsleme işinde iki şubeyle hizmet veriyoruz diyorlar. Gelsin bu sana. Aç bakayım canım. Ha. Oh, hazmedemeyenlere soda. Al bir şey de koltuğuna götür. Birazdan başlayınca verirsin. O da bir hazmedemeyen. Durmuş armonistler. Günaydın abim demiş. İyi yayınlar demiş. Fatih'ten günaydınlar. Fatih'ten günaydınlar. Pame durmuş. Sen ne isteyen demiş Yasin. Ben sana yollayacağım. Amazon'dan bir şey ısmarla bana gelir, ben sen Amazon'dan bir şey istiyorum, tamam mı? Amazon Deutschland'dan. Çok güzel bir tilki kuyruğu gördüm. Gelince sana takacağım bunu ama, iyi mi? Açılışı ne yapacağız? Amazon'da. Hazmedemeyin yarısı odan.

İrfan Topal abi, günaydın. Kısa Hanım, ayar, günaydın. Hapishane, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. At bakayım diyor Yasin. Tilkiyi de atayım mı kuyruğuna beraber? Sadece tilkinin kuyruğunu mu atayım? Tilkiyi de görmek ister misin? Allah'ım yarabbim. Büyük delisin, büyük delisin, büyük delisin Gürkan.

borusu tıkananlar, gider borusunu açtırmak isteyenler, Recep'i arıyorsunuz, Recep'e telefon ediyorsunuz, gece Recep çalışıyor, gündüz babası çalışıyor, annesi babası dükkanda duruyorlar, Recep de orada. Gider borularını tıkanınca onları arıyorsunuz. Telefon numaraları bende var, verebilirim. Ayrıca her türlü gider borusu satıyorlar. Çeşmeler, silikonlar, işte sıvı tesisat malzemeleri. Andrea Papandrea 3'te konsolosun arka sokağında, Şükriye Market'in olduğu yerde hizmetinizde. Meyenlere soda. Oturun bakıcınıza sabah sabah demiş Tanju. Sen ne istersen ona at demiş Yasin. Dur kuyruğunla beraber tilki açacağım ben sana şimdi. Yalnız bu biraz pahalı. Çin malı değil, Alman malı. Alabilecek mi? He? Ona göre. Efendim devam edelim. İmamoğlu elektrik, elektrikli elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompaları. İmamoğlu elektrikte. İmamoğlu elektrik Gökmen'in yanında, bizim balık tavernamız Yastıköy'de, İktopolio Psitopolio Vistonia'dan yanında size hizmet veriyor. Klimaların hem satışını hem kurulumunu yapıyor. Şimdi tam klima zamanı. Isı pompaları, program çıkanlara, çıkmayanlara her türlü hizmeti sunuyorlar. İmamoğlu elektrik, yılların esnafı, uzun yılların esnafı. Aynur abla, Necdet abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

beni aldatma. Mailin niyetim varmış. İçi kan ağlayarak bir insan bir insanı anlatabilirim ben. He? Sen kime yutturuyorsun onları? Günaydın ablam, kolay gelsin demiş Aynur ablam, günaydınlar. Şimdi yutturuyorsun onları. Günaydın ablam, kolay gelsin demiş Aynur ablam.

veremesin şeyler diye, dalgalar diye. Ve ondan sonra da gemiyi bakıma alacaklarmış, batık gemiyi. Her yerde bir Indira Gandhi çeviriyoruz. Batık gemiyi niye bakıma alacaksınız? Onun yerine koyun başka bir gemi. Siz de. Ha o gemi, ha o gemi. Yeni bir gemi koyun oraya, köprü süsü verin. Nasıl olsa insanlar yanaşmıyor, tehlikeli. Erozyon tehlikesi var, toprak düşme tehlikesi var diye. Karşıdan ne anlayacak insanlar? O gemi mi değil mi diye. Zaten büyük ihtimalle öyle yaparlar. Bize oturacaklar sonra ona şey yaptık diye. Bakımı yaptık, tamir yaptık diye. Sonra bizden alacaklar onun parasını. Senden benden alacaklar. Ahmet'ten, Mehmet'ten, Ayşe'den, Niko'dan, Petro'dan. Ya Maria'dan alacaklar. Haksız mıyım Tanju? Ha? Yalnız alışverişi eşim yapıyor. Bu kime derse ne diyeyim demiş Yasin. Niye alışverişi eşin yapıyor be? Günaydın, yayınlar kolay gelsin demiş Elif Arosman. Nasılsın Elif? Çok karpuz yiyin bugünlerde Elif. Caiz mi karpuz yemek? Ama çok yiyorum. Bir oturuz işte bir yarım karpuz yiyorum. Mehmet Kara kardeş, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. İbrahim Tatlıses çalacağım, Fahim bekleyeceğim. Fahim gelsin de oho. Aydın Mehmet. Nasılsın be? Ha? Ela Bulgarya. Ela. Kendime göre. Evet. Emre Semerci uyandı mı? Ha, tam Emre Semerci uyanıcı mı dedim. Günaydın zurna dürüm demiş. Günaydın Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat Gümüşhane'de faaliyet gösteriyor. Efendim evinizin temel kazım işlerinden son kirebirine kadar her şeyini yapıyorlar. Uygun fiyatlarla çalışıyorlar. Kaliteli hizmet veriyorlar. Tecrübeli ustalar. Bu işi bilen ustalar. Ev yapsınlar. Aparduman yapsınlar. Eberduman yapsınlar. Harika fiyatlara çalışıyorlar. Gidin konuşun, görüşün. Nasıl bulacağız onları derseniz Instagram'da Sinap Semerci İnşaat. Instagram'da telefon numaraları da var orada. Bugünlerin milli sorusu bu demiş Elif Kan Osman. Herkes soruyor mu karpuz yiyip kilo aldır mı diyorlar. Benim Amazon üyeliğim yok ondan demiş Yasin. Ben sana Amazon'dan dedim. Hey, dışarıdan tilki koruyor, satılmıyor dışarıda. Ben sana benim üyeliğimi, benim şifrelerimi yollarım. Benimkilerinden alasın ya da yeni bir hesap açarsın. Sanki o kadar zor. Herkes bugünlerde karpuzu soruyor diyor Elif. Ama akıl var, mantık var. Her şeyi ayarında yiyeceksiniz, ölçüsünde yiyeceksiniz. Bir oturuşta yarım karpuz yerseniz tabii ki olmaz, caiz değil. Yiyeceğiniz saat 200 gram karpuz diyelim. 200 gram. Çünkü o şeker. Doğru demeyeyim mi Elif? İlkan'ın işini elinden almak üzereyim. Senin de işini el attım Elif. İşsiz kalacaksınız batırak ya da benim yüzümden. Her işi yapacağım, her işi. Bazı insanlar böyle her işi yapmaya kalkıyorlar. Ben de onlardanım. Her işi yapacağım. Anlar anlamaz yapacağın işi. Nereden aklına gelsin onların lazım? Biz seni öne koyalım, görsünler. Haklısın Gürkan abi, haklısın demiş Tanju. Aynen öyle. Haklıyım tabii ki. Aman melekem getir kavurları. Oh canım balık istedi. Ay canım balık istedi sabah sabah.

geçent unchten aktivayetten şunchten duyten ne bunlar be? Aykut. Gürkan abi geçen gün biri Amazon'uma 79.64 euro koymuş. Sen olmayasın demiş Aykut. Benim Temom'dan alıp sana koymasınlar. Benim Temo hesabımdan sevdiğimdeki ürünleri almış başka birisi 27.11 euro aktif bulamıyor. Bütün kart mark bilgilerimi hepsini sildim Temo'dan. Temo'yu da hayatımdan çıkardım sildim. Temo'dan Diyazigo aldık. Ismarla da hep beraber yiyelim demiş Hasan Şerif Ali. Ne yiyeceğim be? O yenmiyor be. O gözüne takılıyor, gözüne tilki kuyruğu. Ha sen balık mı diyorsun? Ben gene standım tilki kuyruğu isteyesin. Yasin de karısından korkuyor galiba Gürkan abi. Döner ısmarlamaya sana tilki kuyruğu mu ısmarlayacak demiş Tanju. 2 adet üçgen küçük ince dilim olabilir demiş. Elif Karaosman. 2 adet üçgen küçük ince dilim. Niye illa üçgen oluyor be Elif? 4 köşe kesler olmuyor mu?

Ben sana su kozmada balık ısmarlayacağım Hasan. Nasıl olsa onu ben ödemeyeceğim. Beni çağırmışlar. Su kozma sponsor olmuş. Beni çağırmışlar, gelsin demişler. Gürkan denesin demişler. Bir arkadaşından demişler. O arkadaşım da Hasan oluyor. Hasan. Hasan. Bugünlerde Hasan'ı çok seviyorum. Hasan'a karşı özel bir sevgim var bugünlerde. Bana bir mermerci lazım. İşini meraklı yapsın, iyi yapsın, güzel yapsın diyorsanız Erol. Erol kapı, pencere, balkon mermerleri kesimi ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer var, granit var. Şömine yapıyor. Mezarlara mermer işleri yapıyor. İlgilenenlere telefon numarasını verebilirim. Benden isteyebilirsiniz. Sirkeli Basırlıköy yol üzerinde. Erol Mermerci. Mermerci Erol. Ha balık, tamam balık. Ben yine sandım tilki kuru istiyorsun. Bir tilki kuru Tanju'da alacağım şimdi. Böyle konuştuğun için demiş Yasin. Sonra araştırıp bulmadın mı? Kim koymuş Amazon'una? Aykut 79.64 euroyu. Yanlışlıkla olmuştur. Yapmayın öyle. Yapmayın öyle. Yapmayın öyle. İki dilim karpuz çekirdekli mi yoksa çekirdeksiz mi Gürkan abi, sana serbest demiş. Tabii ki çekirdekli. Çünkü biz KÇÇ'ye T. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatının ben başkanıyım. Piriyim, şıhıyım. Günaydın, hayırlı sabahlar Gümüşhane'den demiş. Oğuz Mehmet. Ne yapıyor sabah sabah Gümüşhane'de mi? Yusuf. Kalimera nasılsın? Yusuf İbrahim.

Hasan dün Usta Kosma'yı sponsor aldı. Bugün Kotap Liktiko'yu sponsor alacak. Kotap Liktiko. Kotap Liktiko. Dukatap Liktiko. Kotopulu Kotap Liktiko. Hem de 6 aylık bir senelik anlaşma yapacaklar. Bu derece. Yaşa Şermin, yaşa Şermin, yaşa Şermin. Yaşa Serkan. Çok konuşan çocuğun adı neydi be? Gülgün'ün kocasının. Vay ne konuşuyor, vay ne konuşuyor, vay ne konuşuyor, vay ne konuşuyor. Hasan. Vay, vay susmak bilmiyor. O herif ile mi? Faik'ten de beter o. Sesini okuma. Senin şarkı provalarını benim masayı bu Erol'un dükkanında yapalım. Çok uzadı be. Engenya töreniyle. Öyle süre kuzana demiş. İyi kalp.

Citroen S4, 1200 motor, hibrit, 145 beygir, siyah, plus tek bank, 23.900, etimo parazoto, avtomat otomatik takitalı, yeni 2026 model. Ne kadar biliyor musunuz? 23.900 euro. 23.900 euro. Kız gibi araba, kız gibi araba, kız gibi araba. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. İyilik vallahi sen nasılsın? Benden iyisi yok, hep çalışıyorum. Ümit gidiyor tatile. Biz yine onun gardaklerini satıyoruz. Ne yapacaksın işte demiş Yusuf. Nereye gidiyor tatile? Sen tatile gitmeyecek mi? Duyamadım abi, yeniden söyle demiş Erol. İlkan Solis diyor ki toplanalım diyor size, senin dükkana diyor. Hem diyor et yiyelim hem şarkılar söyleyelim diyor. Ne zaman yapacak, çok uzattırdım asayı diyor. Ben Fatih'ten söyleyeceğim. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Tamam mı? Scoot Scooters. Günaydın Filos demiş. Ela filemu. Ela gorimu. Kalo. Yapay zekaya sormuş Aykut, demiş ki bistret yanlış yapmasalardı değil mi? Haklısın vallahi, hiç kurcalamaya gerek yok. Kendileri yüklemiş, kod doğru, seri numarası doğru. Sonuçta sisteme zorla girip parayı sen çalmadın. Onların hatasıyla onların hatası. Almanya şartlarında 79.64 euro hiç fena para değil. Güzel bir akşam yemeği olur. Sepetinde bekleyen eksikleri kapatır ya da mis gibi alışveriş harçlı olur. Güle güle harca, şimdiden keyifli alışverişler demiş yapay zeka. Google Gemini. Bak Gemini de bak. Gemini de ahlak diye bir şey yok. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Çok ciddi. Amazon bugünlerde çok felaket. Çok dağıttı kendini. Yani o Amazon'da ne çalan belli, ne oynayan belli Amazon Almanya'da. Yani bir şey ısmarlıyorsunuz 40 gün sonra gönderiyorlar. Ya da hiç göndermiyorlar. Ya da yola çıktı diye mesaj geliyor, bir yerde takılıp kalıyor. Ondan sonra takip yok. Geçen de öyle bir siparişim kaldı. Bura mektup yazıyor, e-mail ya, parayı da vermiyorlar kolay kolay. En sonunda e-mailde söver gibi sert bir e-mail yazdırdım yapay zekaya. Dedim biraz sertçene yaz dedim. Fatmak deme ama dedim, onun gibi bir şeyler yaz dedim. Yazdı yapay zeka, ben ChatGPT'yi kullanıyorum. Ya. Ondan sonra onlara öyle telli bir e-mail yazdırdım. Yapay zekaya zor aldım paramı geri. Ne sipariş geldi ne bir şey. 4 ay oldu sipariş hiç gelmedi. Amazon Deutschland. Hakikaten ama. Yani Amazon'a hiç yakışmayan hareketler de yapıyorlar. Hiç. Nasıl kobra demiş Scott. Kobratıs. Kobratıs. İlkan abim ne zaman derse o zaman yaparız. İkidir erteledi diyor Erol Mehmet. Duydun mu İlkan? İlkan duydun, İlkan duydun mu? İlkan duydun mu? İlkan duydun mu? Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka şeker gibi yufka. Redvan Feyiz. Rotobilindeki bakkal ve marketlerde. Böreklik yufka. Saçta pişirme.

Almanya'da çok güzel çalışıyor Gürkan abi. Bazen gece ısmarlıyorum bir şey, sabah saat 10'a kadar geliyor. Ama yurt dışı olunca karışır kesin işler demiş Aykut. Vallahi hem de nasıl karışıyor Aykut. Hakikaten çok berbat yani. Müşteri hizmetleri de berbat. Yani benim denk geldiğim bu olayda müşteri hizmetleri de öyle. Ya kardeşim görüyorsun kaybolmuş paket yok yani. Ne beni uğraştırıp duruyorsun? Bilmem kaç para için. 40 euro mudur neydi? 44 euro muydu?

bugünlerde ChatGPT ile çok en yakın arkadaşım, dostum ChatGPT oldu. Bir aylık premium deneme aldım. Ayda da kaç euro istiyor? 29 euro mu ne? Çok da para istiyor üyelik için. Yoksa birkaç şey soruyorsun, artık bundan sonra cevap veremem. Paralı versiyona geç diye. Bak. Tam en kritik noktada cevabı vermiyor. En yakın arkadaşım, dostum ChatGPT oldu. Bazen Vinted'dan bir şey alıyorum. ChatGPT'ye yolluyorum resimlerini. Diyorum ki bu sahte olma ihtimali bunun nedir? Sen bunu nasıl görüyorsun diyorum. Vallahi billahi biliye. Satıcıdan diyor işte, diyor orasına bakıyor, burasına bakıyor. Logosu güzel diyor, bilmem nesi güzel ama diyor. Bugünlerde diyor türlü türlü makineler çıktı, yıkanın makinesi gibi. Çok diyor taklit yap, çok iyi taklit yapabiliyorlar diyor. Sen diyor iç etiketinin fotoğrafını istedi satıcıdan diyor. Sana diyor yazayım mı diyor, İngilizce diyor. Kibar bir metin diyor. Yaz dedim. Satıcıdan istedim iç etiketini. Bir tane polografi olan tişört gördüm. Etiketleri üzerinde yeni. Satıcı kızana yolladım. Kızan dedi, ben dedi tatildeyim dedi. Eve gidince dedi çekeceğim dedi. İç etiketlerinin resmini de yollayacağım dedi. ChatGPT'ye dedim, kızan dedim bile. Ne anlatıyorsun ben size be? Kızan dedim bile dedi. Tamam dedi, bekle dedi. Kızan tatilden gelsin dedi. İç etiketi dedi önemli dedi. Orada dedi sahtekarlık yapamazlar dedi. Orada dedi seri numarası oluyor dedi. Bilmem nasıl oluyor dedi. Falan filan dedi işte. ChatGPT bak. Bak ChatGPT olmasa alacaksın sahte tişörtü orijinal diye. İyi ki ChatGPT var. Eura Beach Club Fener'de. Eura Beach Club. Şaldır dalgalar denize vururken siz kahvenizi için tostunuzu yiyin. Kotobu kezlerinizi yiyin. Efendim dana hamburger yiyin. Eura Beach Fener'de. Hellas Prokat. Girin sayfaya görün. Ama ne güzel evler yapıyorlar. Ne kadar sağlam demirler. Hem de 3 ya da 5 vakte kadar teslim ediyorlar. Çok acele teslim. Çok iyi işçilik. Prokat prefabrik evde. Hellas Prokat. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun. Takip edin sevgili dostlarım. Hellas Prokat. Ve Cemal'in GCP'si var. Yer kastırıyor, kök söküyor GCP'yle. Cemal kamyonu da var. Onları kamyonuna yüklüyor. Cemal'de çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. Cemal'de ayarda. Kiralık sandalyeler, masalar var. Yüzlerce. İç ve dış cephe boyaları var. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneleri var. Büyük bir Selimköy'de. Benzincinin yanında, mezarın karşısında. Ayar.

Erol. Bak ben inek prezonası iyi miyim? Ona göre bana premium prezon alacaksın, tamam mı Erol? Mermenci Erol. Ya da dana eti de gerekmez. Bana tavuk al, Windows olsun yeter. Tavuklar yalnız Windows olacak. Başka marka tavuk yemiyor.

Agora Plus'a günaydınlar. Agora Plus'larda her hafta indirim var. Her hafta yeni indirimler var. Pazardan pazara, pazardan pazara. Pazar gününe kadar Digestif Papadopoulou 1.70. Nescafe 200 gram klasik 6.90. 200 gram kocaman, kocaman kutuda. Cajolin Extra Extra Large 82 kullanımlık 3.99. Igropianton 4 litre Power Clean 1.99. Babylino 4567 numara. Bebek bezleri 8.99'a Agora Plus'ta. Agora Plus nerede peki? Agora Plus'ta sevgili dostlarım. Yarımçay'ın karşısında Gümüşhane'de konsolosun arka sokağında. Yemiyorum yemiyorum Avdira'da götürdün köy tavuğunu. Ruhun duymadı günaydın demiş Faik Tuzlacı. Eğer o köy tavuğu olsun. Köy tavuğu olsun. Köy tavuğu. Sanki köy tavuğunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Köy tavuğu taş gibi oluyor. Mangalda pişer mi köy tavuğu badeli? Allah'ım yarabbim. Neriman Salihol ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ellere düş. Ama ellere düş. Ama ellere düş. Nasılsın Bay Vedat? Sabah sabah araba mı yıkıyorsunuz Bay Vedat? Nasıl araba bile bu kapkara BMW? Mari bu BMW'nin üst tarafında niye böyle bu kadar çok ızgara deliği var? Nasıl BMW öyle bu be? Camları mamları her yerine film koydurmuş. Yasak değil mi? Ben şikayet edeceğim. Bu BMW'nin sahibini. Bu BMW'nin hiçbir yeri görülmüyor. Bu kızan bu şeyi haydarken arabayı. Önünü nasıl görüyor be? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Stonafro sevgili dostlarım. Stonafro. Arabanızı evden alsın, işlerinizden alsın, yıkasın, tertemiz pırıl pırıl yapsın. Stonafro. Stonafro. 18 euroya araba yıkıyor. Bu fiyatı Gümüşhane'deki hiçbir araba yıkamacısında bulamazsınız. 18 euro. Siz 20 veriyorsunuz, 2 euro geri veriyor. Ama benim gibi bonkör olup diyebilirsiniz. Al, ikisi sende kalsın. Geçen gün bende 15 vardı. 15 verdim. 18 çıkmadı. Ya benim gibi yapmayın. Siz bonkör olun tamam mı? Yoktu ne yapayım? Başka param yoktu. Ellere düş. Ellere düş. Stonafro. Instagram'da Stonafro olarak bunu takip edin. Telefon numaraları var orada. Telefon edin. Bulunduğunuz yerden alsınlar. Bulunduğunuz yeri bıraksınlar. Yıkayıp zaten imzleyip arabayı. Çok fena bu BMW. Abim acayip gidiyor demiş Vedat. Ha, plakası varmış da görünmüyor. Plakasını niye kararttın be BMW'ni söylemeyeyim diye mi canlı yayında? He? Bak ChatGPT'ye sorarım hemen çözüverir plakasını onun. Ama Faik sen yat masaya seni bile yiyecek bu. Bak sana bir foto yollayacağım nasıl yiyor demiş Alimoğlu. Günaydın be beter demiş Gökhan Karaali. Dönüşünde beni hazır buluyorsun. Hazmedemeyen neresi o da yavrum hazmedemeyen neresi o da Gökhan. Şurulak diye açayım mı sodayı? Şurulak. Püf.

Vay yapay zekayı yaptırmış. Bakın Gökhan'a bak. Bak yapay zekayı neler yaptırmış Gökhan. Hadi dillere düş. Hadi git de yabancı gönüllere düş. İnan en kolay. Hiçbir yerde de paparazzi elden kaçamıyorum ki. Fotoğraf çekip çekip yolluyorlar düşmanlara. Baksana yemek yerken ağzım doluyken çekmişler beni. Bu ne be heyvan diyor Faik. Bu ne be heyvan diyor. Baksana sen. Her yerde paparaziler, her yerde paparaziler. Hep benim peşimde. Hep benim peşimde. Scoot Karaçanlar'dan Gümüşlü'ye araba yıkatmaya gidiyor. Ne kadar? 15 euro benzin yakacak zaten. Her türlü zararda demiş Hasan. Aşığım ben sana, ben sana, ben sana. Ateşine yanayım, yanayım, yanayım. Siz ateşine yanayımı dinleyin. Ben kuşu götürüp geliyorum, tamam mı? Kuşu götürüp geliyorum. Ateşine yanayım, yanayım, yanayım.

Hayır, Vay Kalfa Pastanesi, Vay Kalfa Pastanesi. Ama bu kokoları teker teker paketlemişsiniz de. Bunlar bana mı özel böyle yapılık, yoksa gerçekten böyle mi satıyorsunuz? Bu kokonatları teker teker paketlemişsiniz. Şimdi canlı yayında deneyeceğim. Canlı yayında deneyeceğim, fikrimi söyleyeceğim. Ben yalnız yalan söylemem, beğenmezsem beğenmedim derim, ona göre Kalfa Pastanesi. Trileçeyi daha denemedim. Yarın söylerim onu, ya da denedikten sonra telefon eder söylerim Özkan abiye, Mehmet'e.

0: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Dur bakayım deneyeyim, dur bakayım. Pop, pop, pop, pop, pop. Mis gibi Hindistan cevizi kokuyor. Mis gibi kokonat kokuyor.
1: Bir kara sevda.
0: Vallahi çok güzel bir şeymiş. Hayatımda yedim en iyi kokonatlardan.

Yaparsınız bu işi Burak. Yaparsınız kahve pastanesi. Gidin. Kahve pastanesinden koku aldım. Hindistan cevizi tatlı. Kurabiye gibi bir şey. Yumuşacık. Elinize sağlık. Hakikaten çok güzel. Doğru doğru ya. Vay vay vay, kirasından da aldım. Bambaşka bir tat oluyor kirasla gene. Parfum pastanesi. En güzel malzemeyi kullanarak en güzel lezzetleri tadabileceğiniz pastaneye. Hasan da haklı. Kurtarmaz benzine demiş kurt. Ayıpsın sen gene. Onlar gelip alırlar. Ne olacağımış? Günaydın Gürkan, nasılsın? Mehmet Hacıoğlu'ndan ihtiyacım var, adı Şavki, dinletebilir misin demiş Ahmet Ahmet. Dinletemeyeceğim şimdi, hiç onun ne olduğunu bilmeyeyim. O hareketli şarkı kesin şeydir, o sol şarkıdır. Ahmet sen bana Mete Yatimet o merhaba şarkı istiyorsun benden bağımladım. Merhaba derken daha bana selam verirken daha niye boş çıkıyor ben sana bağımladım. Nazmi Salih, günaydın. Radyo terapi dinleyenleri Almanya'dan Batırakya'nın güzel insanlarına selamlar. Gününüz güzel geçsin. En kalbi selamlarımı gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.

Satışı da öyle olacak kokoların diyor Ahmet Ali. Teker teker paketlenik. Şekeri de az. Tam sevdiğim gibi. Hindistan cevizi bol. Malzeme kaliteli belli zaten.

Bak benden bir de Ahmet, yapay zeka şarkısı istemeyin. Ben yapay zeka şarkısı çalmıyorum demiyorum. Çok seyrek yer veriyorum yapay zeka şarkılarına. Çalmıyorum diyebilirim. Birkaç tane var. Leblebici Bicibici var. Mustafa var. Başka da yok galiba. O şarkı ne kadar etkin olursa olsun, güzel olursa olsun, yapay zeka şarkısı çünkü. Sanatçılara, oturup da kafa patladım güzel şarkı yapanlara, orkestra, herkese ayıp oluyor çünkü. Bir de hepsi aynı kalıptan çıkma, şarkı başlarken daha yapay zeka olduğunu anlıyorsunuz. Sözde ben kahvaltı edecektim. Karnımı kokolan doyurdum. Oo, kokolar hazır. Kokolar paketlenmiş. Kafa pastanesi. Bir de Cevriye var demiş Hasan Şerif Ali. Cevriye yapay zeka mı? Bir yapay zeka olanı var. Bir normal Salihaga'nın söylediği var. Ya Salihaga'ya da şikayet ederler yakında şeye. Müftüye. Salihaga'ya şikayet etmiyorlar, beni şikayet ediyorlar. Çünkü onların amacı üzüm toplamak değil, bağcıyı dövmek. Ay, ay. Ya. Caddeler tarikatını ya. Efendim, şimdi Özkan abimize çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe, Kalfa Pasansı'na çok teşekkür ederiz. Özkan abinin sevdiği bir şarkı var. Çok da ihtiyacımız olan bir şarkı bugünlerde. Ağlamasın çocuklar. Bülent Ersoy. Keşke NATO toplantısında liderlere silah değil de böyle barışı temsil eden bir şeyler armağan edilseydi diye düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten bu dengesiz dünyada, bakın Trump bir barış yaptık diyor, bir saldırıyor, bir çekiliyor İran'da. Hayır, İran'da da şey, yüzüne gözüne bulaştırdı İran konusunda. Ağlamasın çocuklar. Atmasın gençlerin, evlatlarımızın, çocuklarımızın kanları. Bu çok önemli sevgili dostlar. Nerede olursa olsun, hangi ülkede olursun, hangi millette olursa olsun. Götür afiyet olsun kral. Biz nasıl gideceksin Kalfa'ya? Canımız da çekti şimdi demiş Tayfun. Bana ne? Erdal Bayram günaydın. Gürkan nasılsın, süpersin demiş. Ahmet gene toplantı mı vardı be? Just Green. Saat 9:30 oldu. Ha, meeting mi vardı gene?

0: Tam Karaköy'den mi demiş Eskut? Hayır, Fahin Köyü'nden. Ayıdere'den. Var be, her sabah var demiş Ahmet. Yemin et, yemin et. Yemin et, sevgilinin üstüne yemin et.
1: Aşkla tutsun.
0: Sayım yapayım Gürkan abi, dikkatimi vermem lazım demiş Ahmet.

Duydun mu, Tayfun Gülcan Almanya'yı terk etmiş diyor. Rıdvan Bey abi. Kim ara gezdete burayı burayı. İyi yayınlar dostum demiş. Hasan Çanakkale'ye sevgiler, saygılar, günaydınlar. Gizli sayılar ha ha ha ha ha demiş Ahmet. Ne ha ha ha, ne ha ha hukusu, ne ha ha hukusu. Sabahtan beri seni kaç kere söyledim madem duyuyorsun ama dikkatini sayıma veriyorsun. Söyle bakayım. Ha? Kaç kere söyledim sabahtan beri seni? Ha ha ha hu yapıyor bana. Ha ha ha ha. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsim dedi güzel. Dört mevsim dedi harika. Orada sofralar kuruluyor, yemekler yeniyor. En güzel muhabbetler dönüyor. En güzel sohbetler yapılıyor orada sevgili dostlarım. Bir daha gel gel Samsun'dan. Sarı saçlı mavi gözün. Ağaçların arasında. Şırıl şırıl akan derenin kenarında. Yemek yemenin zevki de bir başka. Cık cık cık cık diye ciciler ütüyor. O cicilerin ben var ya. O Ağustos böceklerinin ben. Ağustos böceklerinin. Nasıl sinir oluyor bunlara yazın. Var var var var var var var var var var var var var var var var. Cici sesler arasında, kuş sesler arasında yemek yiyin efendim. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Kozluköy'de. Günaydın abim, senin için hazırladığım şarkı demiş. Bir şarkı göndermiş bana. Yapay zeka şarkısı kesin bu. Hasan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şimdi artık taverna olarak hizmet veriyor. Giratos, Aratos köyünde, Karacaoğlan'ın merkezinde. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Gürkan abi ben sana hak veriyorum, haklısın demiş. Sen demiş Tanju. Tabii. Sen arada sırada hep yaz bana böyle, iyi mi? Ben haklıyım. Sen bana hak ver, ben haklıyım.

Günaydın iyi yayınlar Mehmet Elmas'tan. Kader Gül mü yasan Instagram hesaptan yazayım. Telefon ustada demiş. Ahmet Esen. Pek anlayamadım ama yazın Instagram'dan. Instagram hesabından yazın. Gürkan Nesinoğlu benim hesabım. Gürkan Nesinoğlu. Instagram. Gürkan Nesinoğlu Facebook. Telefondan yazmayın zaten, Instagram'dan yazın. Ama Gürkan Nesinoğlu'na yazın. Bir tane çok yakışıklı bir çocuk var. Profil fotoğrafında. Arka tarafında deniz var. Kefalonya. Ya. Kefalonya'nın Horası merkezi. Argostoli. Köprü oradan. Köprü. Köprüde çekilmiş. Siyah tişört, beyaz şortu. Çok yakışıklı bir çocuk var ha. O benim.

0: diyor musun?
1: Ne oldu, ben ses gitti ya. Gene sabah olur güneş doğar. Demeyin bana yine geçenki gibi oldu da tekrar başlatmam gerekecek şeyi diye.
2: Gürkan çıkar, çekemeyen anten takar. Arkasına baka baka kaçar. Hoş.
1: Ha şey, bu Facebook takılıyor çünkü bilgisayarı yeniden başlatma gerekiyor, ondan öyle. Dur ben bunu telefondan dinleteyim. Allah bela canı versin. Düşmanlar Facebook adamı girdi, ne yaptılar vallahi billahi. Hoş, hoş. Hoş. Hasan neredesin?
2: Hoş. Haşmet hoş. Büyüyünce.
1: Dur Hasan bunu buradan dinletmem lazım. Haşmet'e de hoş diye. Bakalım bakışta kimlere hoş diyor. Hoş. Hoş. Allah sizin ya.

Bak bu kadar güzel olacağını beklemezdim. Hoş, hoş. Hoş Taşmet. Hoş Necatiler. Hoş. Uş. Dört kere uş. Dört kere. Dört kere uş. İforiye'ye şikayet edeceğim onları. İforiye'ye. Hoş. Dört kere uş. Vay kafamı şişti bu sakin tostan. Argostoli'len, Lagana'lan. Nerede gene Maldivler'e gitseydin demiş Tanju. Maldivler'de böyle hayat yok ki. Maldivler'de ne yapacağım bari? Ne yapayım Maldivler'de? Sıcak. Her yerde türlü türlü hayvanlar. Türlü türlü fahiş gibi hayvan dolu. Mancaraklar, yılanlar, tıs. Krokodiller, mrokodiller. Ne işin var Maldivler'de? Gidemedin diye çatlayasın. Hoş, hoş. Hoş. Junior Asistan'ı bugün aydınlar. Günaydın, günaydın. Hoş, hoş. Gürkan Aga, götüreceğim bugün kafaya demiş. Götüreceğim mi beni bugün kafaya? Götüreceğim beni bugün kafaya demiş. Bu sabahcı Mehmet. Git, çok güzel koku var. Çok güzel Mustafa. Çok güzel Erdem Kamber. Günaydın Gürkan abi, yanıyoruz çok sıcak demiş. Gidince profiterol de al. Profiterol yine daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Hoş, hoş. Hoş mu? Hoş köpek, hoş köpek. Köpekler ya. Şakir Mehmet. Günaydın abi demiş. Şakir geçen gün sen 15.56'da bir şey yazmışsın, silmişim bana. Ne yazdın, niye sildin, niye yazdın, sildin de niye yazdın? Günaydın bakayım. Yoksa benim programda mıyım sandın o saatte? Efendim Master Travel. Master Travel. Uçak biletleri ve ayrıca İskeçe için Tempo Turizm'in tek temsilcisi. Tempo ile İskeçe İstanbul her gece 22.30'da yolculuk var sevgili dostlarım. İskeçe'den hareket Tempo Turizm. Tempo Turizm'in Master Travel tek temsilcisi. Her gece saat 10.30'da 20 euroya İstanbul'a gidiyorsunuz. İstanbul'a gidiyorsunuz. Ve her türlü uçak biletlerini bulabiliyorsunuz. Uçak bileti her yere.

Efendim, Giratos'un en sevilen ürünlerinden bir tanesi, yiyeceklerinden bir tanesi sarı sosla tavuk şişli pide. Sadece Giratos'ta sarı soslu tavuk şişli pide. Canım istedi. Canım istedi. Bu can da neler istiyor sabah sabah. Günaydın Gürkan. İyi programlar, iyi talepler hepimize okuma. Yazacağım dedin, yardım için yazmadın, beni unutma demiş. Ne yazayım ben size? Yani yardım için ne yazayım? Haluk Levent gibi bana güvenmeyin. Paraları ben yiyeyim. Ha, okuma demişim, pardon, okudum Allah'ım ya Rabbim. Her neyse. Her neyse. Bak. Bak o paraları. Kısaca yazacağım şimdi. Çok kısa anlatacağım. Çünkü çok uzun mesele. Durumu. İlyas. Nasılsın be? Ne hediyeler getirdim bana Almanya'dan? Seher Seri Rötis'e. Halo. Halo. Güvenin, güvenin siz bana. Güvenin bana. Ondan sonra hiç para para yapmayın, ben size söylediydim diyecektim. Hiç bana para yapmayın. Ama siz kurda kuzu emanet ediyorsunuz.

kardeşim diyor, Ahmet diyor, vay diye bizim gambro. Snitcher yetiştiremiyorum diyor. Hayatımda diyor, ömrü hayatımızda 10 sene dükkanımız vardı bu kadar. Bir ayda bu kadar 10 senede sattığımız snitcher'i sattık diyor. Snitcher'ler, tavuk snitcher'li. Çok güzel, harika. Kuru kasapta, Ahmet Kuru. Kuru kasap, Kreopolio Kuru. O hani anacınız anlattıkları cadde var ya, Leoforstratu. Cadde gül gibiydi gibi yaptılar. Daha da çalışmalar devam ediyor. Her yere bir dönecek yapmışlar. Her yere bir döner kavşak yapmışlar. Gül gibiydi gibi yaptılar. Daha da çalışmalar devam ediyor. Her yere bir dönecek yapmışlar. Her yere bir döner

buluşunca vereceğim abi, sen ne istersen ondan var demiş İlyas. Nasıl şeymiş öyle, o ben ne istersem ondan var dedim. Nasıl yani? Hani bir filmde bir yaşlı dede vardı. Karı isterim, karı isterim derdi, kulağını böyle böyle yapardı. He? Bak böyle böyle gösteriyorum da görüyorsunuz gibi. Nasıl sen de istersen var. Helal olsun sana o yardım paraları. Bir tatil daha yaparsın demiş. Ya.

0: Evet.
1: Duyuyorsunuz değil mi? Teklif ediyor.
0: Teklif ediyor. Günaydın iyi terapiler, kolay gelsin demiş. Fikret abim. Günaydın Fikret abi. Gürkan Peçe demiş. Mehmetsel abi Neçe. Anlayamadım. Pamuk tanesinden fotoğraf göndermişsiniz. Kolay gelsin. Bugün zamanın varsa programdan sonra Yorgi'ye buyur gel, ben oraya gideceğim birazdan demiş. Silmiş. Sildi. İlyas. Hangi akşam çıkacağız? Bak Gürkan abi demiş Ahmet. Ben çıkarken seni de yanıma alayım da İlyas nasıl olsa ısmarlayacak, bedavaya getiririz. Ay. Ay.
1: Yoksa gelin mi gün birim?
0: Yok. Halil abi dur, parmak atma dur. Sana da sıra gelecek, bekle bakayım daha kaç tane sponsor var. Dur, döndürmedim tam sponsorları. Parmak atma dur. Dur, parmak atma.

Barbaros dayımın oğlu günaydın demiştim diyor Necla Yılmaz. Ha. Sevgili dostlarım bana bir haftacık bana bir ellemeyin iyi mi? Bizim şimdi İstanbul'da misafirlerimiz var. Halil Çavuş Gürkan dinliyiz diye biliyorum dinlediğinizi. Köranlı Dağları şu anda gitmez. Gitmez. Durun bakayım azıcık. Durun bakayım. Şu kahrettirmeyin bakayım bayağı. Ama çok kahrettiriyorsunuz ama. Bizim İstanbul'da misafirlerimiz var. Geçen hafta onlarla ilgilendik. İlgilenebildiğimiz kadar benim işlerim de vardı. Ondan sonra şimdi onlar şeye gittiler. Şimdi onlar Kavala'ya gittiler. Cuma ya da yarın akşam ya da öbür gün dönüyorlar. Ayrıca onlar dönüyor. Onlar cumartesi akşam gidecek. Fakat cumartesi akşam da başka misafirlerimiz gelecek. Yine Türkiye'den. Bize gelmeyecekler ama onlar bizim çok yakın dostlarımız, aile dostlarımız. Hatta orada bir teklif oldu. Birkaç gün bir yerlere gidelim dendi. Gidersek beni de davet ettiler. Ben herhalde gene düzenlerimi alıp birkaç gün bir yerlere gitme ihtimalim var. O yüzden bu hafta ben çok karışıkım. Bu önümüzdeki haftada yani. Ondan sonra serbestim. Alın beni, götürün istediğiniz yere. Al beni götür istediğin yere. Götür beni istediğin yere götürebilirsiniz. Ay yorgum olur mu? Yorgum olur. Her yere giderim. Her yere gelirim ondan sonra. Ay yorgiye gidelim. En son 1,5 ay önce gittim. Özledim. Kapadım İlyas. Kapadın İlyas yer demiş. Ahmet. Kapadım İlyas yer demiş Ahmet. Orada bana geçen de kızmışlardır geçen de beni ağırladılar. Ondan sonra orada Yunanlı bir kızcağız mı dedi. Yok bizimkilerden bir kız vardı da beni tanımıyordu dediler ki bu dediler ünlü radyocu dediler. Bir masa vardı masa kapatmadan gittik kenara oturttular bizi. Ondan sonra dediler buyurun dediler siz dediler başka masaya alalım dediler. Balkonda masa boşaldı falan filan yok dedik burada iyiyiz dedik. Ondan sonra mutfakta çalışan bir kızcağız çıktı dedi tatlı gelmişti tatlıyı dedi ben yaptım beğendin dedi dedim beğendim dedim. Bak dedi senin dedi çenenden ağzından durulmaz dedi mutlaka bir kusur bulursun yarın dedi bir kusur bulmayasın ay Yorgi'ye de dedi. Hayır Mari sen gene dedim ne kusur bulacağım dedim ay Yorgi'ye ama buldum tuzluk çok akıttırıyor tuzu. Soslu balık söylemiştim çok güzel bir balık yapıyorlar kılçıksız fileto soslu. Tuzlu kırt kırt yaptırdım hart hart hart avuç avuç açtı attı tuzluk bütün balım tuz oldu bütün balım tuz oldu. Bu kusur buldum bir de gurme olacağım diye tep kadarcık porsiyon geliyor. Nereye mi yiyecek benim bu porsiyonlar. Başka kusur bulayım mı? Çok güzel deniz manzarası var. Bu kadar da güzel deniz manzarası olmaz ki. Olmaz. Neyse. Bak işine sen Gürkan çok sponsorun var. Cuma gününe kadar yani yarına kadar Express Market yaptı gene yapacağını Gustavo Suleo. Ne yaptı bana Express Market derseniz. Ama Express Market karpuzun kilogram fiyatını 38 liraya satıyor. Yani yerli karpuz. Ya A'dan Z'ye iğneden ipliğe her şeyi buluyorsunuz. Express Market'te iş ayakkabıları demirli 15, demirsiz 12 euro. 10 eurodan başlayan spor ayakkabıları, iş pantolonları, 12 euro iş yelekleri, 10 euro iş formaları. 15 euro Gürkan Nesnoğlu'nu dinlemek için 10 eurodan başlayan tam 25 çeşit radyolar var. 25 çeşit radyo. İskele çadırları 125 euro. Karpuzda kampanya. Herkese bir karpuz, herkese bir karpuz. 38 nepta. Kütür kütür kütür kütür karpuz Express Market'te. Kütür diyen karpuz Express Market'te. Ve şeyde. Of ya Rabbim ya Resulallah. Ya Rabbim ya Resulallah. El Agorimu. Agorimu bir şey var. Bir festival var. 5. Geleneksel Gökçeler Festivali. Ayın 18'inde cumartesi akşamı saat 8'den itibaren Gökçeler Stadyumunda Gipedo Celeru. Orijinal ton. Grup Diridakta, Diri Diridakta, Diridakta, Diri Diridakta. Grup Diridakta. After Party with DJ Zeynep.
Fest 2026 Cedro 2026 Cedro Festivali. 5. Yaz Festivali Eda Başkan'ın önderliğinde düzenleniyor. Bizim Eda'nın önderliğinde düzenleniyor. Herkesi Gökçeleri Cedro'ya bekleriz. MK Rentekar dün de yaptım ama yanlış girmiş program yok zararı. mk-rentekar.com araba kiralamak için Seymen'den Seymen'de sevgili dostlarım. mk-rentekar.com adresine girin. Oradan arabaları kiralayın, arabaları görün. Ayrıca mk-rentekar.com günlük, haftalık, aylık araba kiralama. MK Rentekar, Instagram MK Rentekar, Facebook adresi diyoruz ve Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde diyoruz. Agro Servis, Şakir Mehmet. Kapadın mı radyoyu, dinleyeyim misin Şakir? Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisimlerin hidrolik bukalarının silindirlerinin tamiri ve orijinal yedek parçalar bulunuyor. Tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil çekici hizmetleri de var. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet sevgili dostlarım. Kozlukepir'de sizlerin hizmetinizde. Evet, Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Instagram'da da bulup Bolitana Gustalete onları takip edin. Ama Facebook'tan da takip edebilirsiniz. İmajını söylemiştim. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Erkan ve Eralp İmamoğlu Kalfa yolunda. Hüseyin Çapıloğlu'na varmazdan önce sevgili dostlarım hemen yolun üzerinde. Onlar Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Gustaro ve Hüseyin Çapıloğlu benim de arabamı çok güzel yaptı. Arabalarınızın kaporta boya işleri için Hüseyin Çapıloğlu ve dev ekibini, 15 kişilik ekibini seçin. İşini iyi yapan, güzel yapan, Gömüce'nin en büyük boya kaporta ustası Hüseyin Çapıloğlu'na selam. Programa devam. HVAC Ramadan Kadri, bu ise Ramadan, bu ise Psixi Klimatizmos, Eksanerizmos, HVAC Ramadan Kadri. Efendim bugünlerde çok işi var, her yere klimalar takıyor. Kasap dükkanlarının, marketlerin, buzdolaplarının işlerini yapıyor. Nikosis Oktober 322 numarada hizmetinizde sevgili dostlarım. Dendraki Düğün Salonu. En güzel, en senin yaz düğünleri Dendraki'de oluyor. Dendraki'yi sizler de seçin. Dendraki'ye sizler de gidin. Sizler de yaz düğünlerini serin bir ortamda çamaşırların arasında Dendraki'de yapın. İsteyene Rasim'in telefonunu verebilirim. Ve Dima Peças. Korona 2 Pikinia. En güzel yağlar, harika yağlar. Tenekesi 5 litresi 30 euroya satılıyor Dima Peças'la. Yine 35 eurodan 30'a düştü. Bu fiyata, bu kalitede yağ başka hiçbir yerde bulamazsınız. Dima Peças'a, Nurgül'e gidin, o yağlardan alın sevgili dostlarım. Fatih Trampa, Şahin Yufkası. 2015 yılından beri hizmetinizde. Şahin Yufkası, Fatih Trampa'nın yaptığı yufkalar. Efendim Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde börekli yufkaları bulabilirsiniz. Efendim Hisar Kuru Kahve. Harika kuru kahve. Muhteşem kuru kahve. Nagorimo Hisar. Günlük taze öğütülmüş kahve. İki şubesiyle hizmetinizde. Birinci şubesi Sirkeli'de, ikinci şubesi Gümüşhane'de. Enes Şerif'in yanında. Ayrıca her türlü kuru yemişleri, kurabiyeleri bulabilirsiniz. Etkinlikleriniz için, düğün kunanışan gibi etkinlikler için uygun fiyata ikramiyelikler, küçük paketçikler hazırlıyorlar. Kahve Kop diyor, Hisar. Hisar Kuru Kahve. Gümüşhane'de. Biraz bankasından dönün, ilerleyin. Büyük park yerine doğru sağ tarafta Enis Şerif'in bitişinde Hisar sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Devletoğlu diyoruz. Devletoğlu bir marka, Devletoğlu bir kalite. Devletoğlu kendi alanında her zaman fark yaratıyor. Onlar 12 kişilik dev bir ekip. Devletoğlu sizi babanız düşünmeye Devletoğlu'nun düşündüğü kadar. Babanız sizin yanınızda durmuyor. Devlet arkamızda duruyor da Devletoğlu yanımızda. Banyoda sabunu yere düşürseniz Devletoğlu. Banyoda sular kesilse köpüklü kalsanız Devletoğlu. Devletoğlu Gustavo Suleo. Efendim evde hasta yatalak hastası olanlara maaş bağlatmak için Devletoğlu. Engellilere maaş için Devletoğlu.
Herhangi bir sorun, bir problem olduğunda dilekçe yazmak için Yunanca bilmediğinizde 12 kişilik dev ekibiyle Devletoğlu, Devletoğlu Şapçı'dan sonra, şimdi Gümüşlü'de, Gümüşlü'den sonra da Dedaş'ta hizmetinizde Devletoğlu Suleo. Devletoğlu Suleo.

şimdi anladım olayı. Şimdi anladım olayı ben, tamam. Anladım. Evet. Günaydın, iyi yayınlar. Kenan Hüseyin Eşaba. Oynak bir şeyler çaldırıp tempoyu arttırsak demiş Nihat Koru. Gürdan Salinova Halil Aga demiş. Melek Vatansever günaydın demiş Bursa'dan. Seher Seriotsa bu Ramadan'ı boşuna söylemeyin, ne telefona çıkıyor ne geri dönüyor demiş. Bak dinleyiciler nasıl şikayet ediyor, görüyor musun Ramadan? Ramadan açacağım ağzımı, göreceğim gözümü Ramadan. Evet, Just Green. Efendim beyaz çok güzel şeyleri, siske vasiyaları çok güzel. Hakikaten beyaz, üzeri yeşil etiketli. Ekosel sertifikalı, kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri. Yani temizlik ürünü derken yer mer temizliği değil, çamaşır makineleriniz için. Çamaşır deterjanları sıvı halde. Yumuşatıcılar. Ben akşam yine kullandım. Çok ben hem yıkamaya hem de yumuşatıcı gözüne sirke de koyuyorum. Sirke çamaşırları çok daha yumuşak ve güzel yapıyor. Ayrıca antibakteriyel, biliyorsunuz sirke. Beyaz sirke koyacaksınız. Beyaz sirke ile beraber vallahi mükemmel oluyor, çok güzel oluyor. Size tavsiye ediyorum. Beğenmediğim bir şeyi tavsiye etmem. Reklamını yaparım belki, üstünden üstünlük körü geçerim ama çok beğendim. Ayrıca bebeklerin biberonlarını yıkamak için kimyasal madde barındırmayan temizleyiciler. Bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjan. Just Green Ahmet. Sayım yapıyor depoda. Say Ahmet, say. Bataklıdaki bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım. Just Green. Just Green. Gustar usulleo. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Mert ve Babaç Mert kardeşler de sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Smart Tasarım Melek'in olduğu yerde Filipopolios 37'de Smart Tasarım Melek, MO2 numaralı onlar karşıda. Kırmaliye Cami karşısında hizmetinizde. İllahtida kuru temizleme, yaş temizleme. İllahtida sevgili dostlarım. Her alanda fark yaratmaya devam ediyor. Temizlik alanında döşek temizleme, süet temizleme, gelinlik temizleme, halı temizleme. İllahtida Erkan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ederim programı yaptık katkılardan dolayı. Ve Serdar. Serdar ve ekibi tenteler, jel kaplamalar, pamme, koltuk üretimi, pergola üretimi. Uzun yılların tecrübesiyle Gümüşhane'de, Gümüşhane Kozmoyolu 2. kilometrede hizmetinizde. Trakya Mobilya Ferişte'ye de günaydınlar. Bitiriyorum, az kaldı. Trakya Mobilya Ferişte, bu işin uzmanı Trakya Mobilya. Tabii ki sadece Ferişte değil, Ferişte'ye günaydın, Mehmet'e günaydın, tüm ekibi günaydın. Ana binada da dinliyorlar, onlara da günaydınlar. Teşhir yerindeki mobilyalarda da her iki şubede de %40'a varan indirimlerden yararlanın. Ayrıca prefabrik ev sektörüne de girdiler. Prefabrik ev içinde Trakya Mobilya ana şubesini zaten biliyorsunuz. Şapçı'dan sonra Dedacı giderken solda 6000 metrekare kapalı alanda. İkinci şubesi de Gümüşhane'de konsolosun arka sokağında Marinaki 8'de hizmetinizde sevgili dostlarım. Gustano Suleo, Gustano ve devam edelim. Ne diyelim? DJ Stelios. DJ Stelios. Bu en sondakini okuyorum. Onu sonra bakacağım. Tamam. Oradan oraya. Brafilecim, dün Emirhan'dan Satıköy geçidinden bir karpuz aldım. Pop pop pop pop pop. Şakır şakır su bafile. Pop pop pop pop pop diyor. İlkan'ım aynı şeyi dün bana Kalfa Pastanesi Özkan abi söyledi. Bu telefonda konuştuk. Ve dedi ki, yahu dedi, kardeşim dedi, karpuzda dedi ne damar var ne marmar var. Bir tane beyaz bir damarcık bile yok dedi. Harika karpuzlar. Bu zamana kadar yediğim en güzel karpuz dedi Özkan abi. Emirhan'ın karpuzlarından için. Vallahi billahi bak, bende yalan yok. Ne diyesin Emre? Emre ne diyesin? Teşhir için geldim, günaydın demiş Nida. Sen Emirhan'ın kütür kütür karpuzlarından yedin mi Nida? Niye şimdi geldin sen be? La havle ve la kuvvete var.

Selam Gürkan, Bekirköy'de pamuk çapası yapan komşulara ve benim eşime kolay gelsin demiş Mehmet Selamet abim. Hepinize kolay gelsin. Bu sıcakta özellikle dışarıda çalışanlara kolay gelsin.

Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros. Ioannidis-bros.gr adresine girin. Etimoparadota Amaksa Ekune. Yani teslimi hemen teslim edebiliyorlar. Öyle ısmarlama falan değil. Mesela her zevke göre araba var. Mesela bir tane Peugeot 2008 var. 1200 motor, 100 beygir, 2026 model, yeni araba, 20.400 euro. Bakın bu arabaların hepsi Edirne'nin altında. 0 kilometrede bu bahsettiğim araba. Peugeot 3008 Hybrid, 145E DC, S6 Style, 31.200 euro. 0 kilometrede. Yani sayamayacağımız kadar tabii ki premium arabalar da var. Mesela BMW X2 var, S-Drive 201 M-Pack, 46.900 euro 2024 model, 44.137 kilometrede ve dikkat edin kilometreleri de oldukça düşük sevgili dostlarım. Hakikaten yani yeni denebilecek arabalar ve sıfır araçlar. Bu bahsettiğim arabaların hepsi hemen teslim edilebilir size. Toyota Aygo Cross 1.5 1500 motor, X-Play 2026 model yepyeni, 19.940 euro. Ioannidis Bros, the largest automobile in Greece. Yunanistan'daki en büyük ikinci el araba satış ve birinci el araba satış grubu. Ta Serez'den Drama'ya Toyota onların. Ayrıca BMW de onların ama zannediyorum BMW'yi ayrı olarak tanıtacağız sizlere. Ioannidis Bros. BMW'nin dışında Jeep de onların, Fiat da onların, daha birçok marka onların.

Erol Agromix, metrekaresi 10 Euro'dan plakatlar, fayanslar sevgili dostlarım. A kalite. Gidin gezin görün, her türlü inşaat malzemesi, iç ve dış cephe boyaları, Vitex marka, nalburi ürünleri, züccaci ürünleri, 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle hizmet veriyor. Çaymakıf köyünde Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz. Günaydınlar tüm ekibe. Selam Gürkan abi, nasılsın? Selamlar olsun. Radyo terapiciye yayınlar derim demiş Sezer Akos harmonistas Yasu Sezer'im. Yasu Feriş'te günaydın, kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin. Size de günaydınlar Trakya Mobilya'ya. Kart niye göndereyim? Barbaros dayımın oğlu günaydın demiştim. Kartı niye göndereyim sana demiş Necla Yılmaz. Göndermişsiniz bana işte. Nasıl yani? Kartı bana yollamışsınız Barbaros Garaj kartını. Şimdi de buradan geçti. Yollamışsın da nasıl niye göndereyim sana? Nurten abla, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kartı göndereceğine Barbaros Garajı günaydın der misin diyebilirdin. Harun Molla, günaydın Gürkan abi yayınlar ederim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erkan Çavuş Ali abi, iyi programlar derim. Yine her zamanki gibi süpersin demiş. Çok teşekkür ederim. Saat 9.51'de demiş. Bazı mesajları çok geç görebiliyorum, kusura bakmayın. Ama yetişemiyorum. Yetişemeyim. Hangi birisine yetişeyim? Emirkan'ın karpuzları kütür kütür. Üç yerde tezgah açtı. Kütür kütür. Alan herkes memnun. Bak Ali abi yazıyor, ben de çok memnunum. Dün aldım diyor. Herkes memnun. Ömer aldı. Ömer memnun. Alan memnun. Veren memnun. Satan memnun. Yiyen memnun. Kütür kütür karpuzlar. Kütür kütür. Yaşa be Emine abi, yaşa be. Yaşa be. Gürkan amca, günaydın. Geçen de seni yolda gördüm. Dedim ki bu böyle Yahudi'ye benzeyen çingene. Sonradan fark ettim senin olduğunu demiş Hüseyin Mehmet. Kardeşim çingenelersin seni. Çingeneler... Bir... Yahudi'ye benzeyen çingene nasıl oluyor be? Sıkısa sen mesaj attın Adil, normalden yazsana bana. He? Normalden yazsana. Seni paralayayım, parçalayayım seni. Selamlar Gürkan'ım, nasıl gidiyor bu benzin? Gene pahalandı. Hani Trump anlaşmış da İran'la demiş Entel Vagan'da. Benim problemim yok benzinle. Ben zaten ucuza benzin aldığım zaman utanıyorum. Ne öyle 2 euroya benzin mi olur? En azından 3,5 euro olmalı benzin. Ben utanıyorum benzin koyarken o kadar ucuza. Günaydın Gürkan Bey demiş. Engelli Nikli.

0: Ay, yarabbim Allah'ım.
1: Rio, Tria.
0: Ya o diye benzeyen çingeneye gülüyor. Vay ne fenasın demiş Necla Hanım. Ben fena değilim. Ben niye fena olacağım? Bana Barbaros Garaj'ın kartını yollamışsınız. Reklam olsun diye. Yoksa dayımın oğlu Barbaros Garaj'a günaydın yazabilirdiniz. Ben niye fena olacağımışım? Melek Vatansever günaydın. Günaydın, günaydın. Halil abinin göbeği de karpuz gibi diyor, bir dinleyici ismimi verme diye. Bıçağı didirsen çatlayacak, didirsen çatlayacak. Halil abi, göbeğe dikkat et Halil abi. Dikkat et göbeğe.

Bu narin elime bir diken girmiş. Dünden beri beni rahatsız ediyor. Ne tutmuşum da diken girmiş benim elime, diken girmiş be. He? Ne arıyor benim de bu diken be? Haksızsın demiş. Çiko, Çiko bana çok maniye gitmeye başladım bugünlerde. Ramazan'dan ikinizi kafa kafaya tutup vuracağım ta ta diye kafalarınızı. Ramazan'da baravaniye gitmeye başladı. Bursa'dan bir Yunanistan'a bir oyun havası patlat oynayalım demiş Necla Yılmaz. Çiko, kaç kalagori bu? Kaç frolima?

Hoşt Haşmet, hoşt. Hoşt. Hoşt. Hoş köpek. Huzur cenaze hizmetleri. Huzur cenaze hizmetlerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, hepimizin gideceği yer kara toprak maalesef. Cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti 7/24 hizmet. Dombruköy'de hizmetinizde huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar diyoruz.

San Siro'ya çok teşekkür ederim. Programa yaptık katkılardan dolayı. San Siro berber ve kuaförlerin her türlü kozmetik ihtiyaçlarını sağlıyor. Profesyonel ürünler satıyor. Çok güzel saç bakım ürünleri, şampuanlar, mampuanlar, her şey. Ayrıca berberlerin ve kuaförlerin efendim koltuk ihtiyaçları, yıkama koltukları, komple berber kuaför dizaynı içinde San Siro ile konuşabilirsiniz. San Siro ile iletişime geçebilirsiniz. Haydi yarim, eylemeli neylemeli. Sıcaklar insanlara dokunuyor. Sıcaklar bu sene en çok anneme dokundu. Ya söylemeli. Dün tutturdu saat 5'ten sonra bizi İskeçe'ye götür halanla diye. Müfide halam burada, hani bana güzel güzel yemekler yapıyor. Hani bana her gün avokado mavokado yapıyor. Türlü türlü karnabahar marnabahar bir şeyler, hep sağlıklı yemekler yapıyor. Heh. Müfide halam bizde. Tutturdu bizi götür diye. Tamam dedim. Götürdüm. Dedim bir saat sonra geleyim mi? Bir saatte ben dedi ne yapacağım dedi de bir saatte dedi olur mu dedi de. Dedim ne yapacaksınız siz bu İskeçe'de siz? Ne işte dedi, dükkanlara gideceğim, alışveriş yapacağım da. Onlar gene gitmişler. Biz burada aç aç dolaşıyoruz. Onlar gene gitmişler, yemek yemişler. Muziz'den tost yemişler. Döner yemişler. Bize bir kırık getirmemişler, gezmişler. Ondan sonra iki saat sonra aradım, neredesiniz dedim. Şimdi dedi platiyeye oturup dedi kahve içeceğiz dedi. Dedim ben dedim bekleyemem sizi dedim. Bekleyemem dedim. Gittim aldım onları söylene söylene platiyadan. Dedi oturup kahve içemedik dedi. Allah bile. Sana hak vereyim bu konuda, haklısın demiş Tanju. Haklısın Gökhan, sen de haklısın. Çiko sen haksızsın. Seni Ramazan'dan kafa kafaya vuracağım Çiko, kafa kafaya. Ramazan'ın kafası da kocaman. Senin kafa kaybedecek.

0: Oo, sana sorayım demiş Emre. Ne soruyorsun bana ben? Ne soruyorsun?
1: Testiyi dolduruyor derede. Aha bir
0: ah. Arkadaşım.
1: Gözleri
0: sen din olmayasın.
1: Mavi. Aha bir ah abi. Gözleri boncuk mavi.
0: Ama sen deli olmayasın.

niye ben ikide bir efendim diyorum ben? Ha? Efendim, efendim, efendim ne? Ne? Ne efendim? Bugünlerden çarşamba değil mi? Ve Mona Lisa'ya çok teşekkür ederim programımıza yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Mona Lisa 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da. Mona Lisa hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. Mona Lisa'da canlı çiçekler var. Masanız gelin masası süslemesi için, gelin yolu süslemesi için, gelin arabası süslemesi için. Sosçuköy girişinde, eshanenin bitişinde. Hatice abla Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa ve Rıfat Marketler indirimlerin bitip bitmediğini bana bir zahmet yazsınlar. Çünkü peynirde indirim bitti, diğer ürünlerde devam ediyor mu bilmiyorum. Her zaman marka ürünlerde, kalite ürünlerde fark yaratan market, Rıfat Market sevgili dostlarım. Rıfat Market. Rıfat Marketler yeni şubesi Kurcalı'da çok iyi gidiyor. Müşteriler çok memnun, herkes memnun. Ya da insanlar ihtiyarlayınca kelimesini çok kullanıyor demiş Emre Semerci. Oktay Ahmet günaydın abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Şimdi her gün çaldığım şarkı gelecek. Tamam mı? Derede. Süper, süper, süper, süper duper. Süper duper oynuyor bu şarkıda. Süper duper oynuyor. Çok abi. Ve ne diyoruz? Ne diyelim? İsmail diyelim. İsmail'in Batı Trakya'yla, Batı Trakya'da bizi İsmail Metin Elva'yla tanıştırdı. Tayin Elvası. Çeşitli lezzetlerde sade, Antep fıstıklı, kakaolu ve Metin markasıyla harika tayin. Ve yine Metin markasıyla muhteşem pekmez bakkal ve marketlerde ve Şükrüye marketlerde. Çıkırdaklı Cevriye İmamoğlu elektrik Yastıköy'de bizim Balıkçı Gökmen'in bitişinde İmamoğlu elektrik her türlü elektrik işleri aman elektrik işleri demişim beyaz eşyalar. Necdet abiye şaba. Çiko'ya şaba yok. Çiko'ya şaba yok. Necdet abime şaba. Aynur ablama şaba. Isı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonlarını işini iyi yapan, güzel yapan, dürüst esnaf İmamoğlu. İmamoğlu. Sinap. Sinap Semerci İnşaat. Gümüncine de temel kazım işlerinden son kiremide kadar evinizi güvenilir ustalara teslim edin. Ev işi ciddidir. Şakaya gelmez. Sağlam evler yapsınlar, güzel evler yapsınlar, uygun fiyata çalışsınlar. Söz verdikleri zamanda başlasınlar, söz verdikleri zamanda bitirsinler işi sevgili dostlarım. Sinap ve Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Telefon numaraları da var. Eora Beach Fener'de harika kahve çeşitleri. Şaldır, şaldır, şaldır deniz sahile vurarken, vururken, vurarken, vururken siz kahvenizi yudumlayın, tostlarınızı yiyin, sandviçlerinizi yiyin, dana etinden yapılan hamburgeri yiyin. Domuz eti yok ürünlerinde, bir tek bir çeşit pizza dışında hiçbir ürününde, aman ürününde domuz eti bulunmuyor. Eora Beach, Eora Beach, Eora Beach. Fener'de gençler...

0: Erkan Aşşaba, Ekrem Eşşaba, Erdem Eşşaba yok, Erdem Enoşşaba, Noşşaba, Noşşaba, Laganas, Zante, Zakinthos. Vurarken ya sonra cahil biz oluyoruz demiş Fahit Tuzacı. Gördün mü ama yemek yerken ağzım doluyken bile ne yakışıklıyım Faik, gördün mü? Ha? Gördün mü Faik ne yakışıklı adamım ben bayağı.
1: Tam Hacı Yücel abisin de.
0: Kız Ambar'a ne demiş? Yahudi bilmem nesi gibisin demiş. Baksana sen kız anı zoruna.
1: Gelin oynama.

Pınar Kuruk abi, oh ne güzel oynadım aynanın karşısında banyoda. Vallahi billahi. Oh ne güzel oynadım ama. Oh! Oh! Yaşam! Pınar Kuruk abi Gümüşçü Nedeni Şerif'in yanında. Piraus Bankası'ndan dönün. İlerleyin. 27 metre ileride sağ kolunuzda Nedeni Şerif'in bitişinde Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve Sirkeli'de. Harika kuru kahve ikramlıklar. Kuru yemiş çeşitleri. Nişanlı, düğün için uygun fiyatlı ikramiyelikler hazırlıyorlar poşetlerde. Hisar Kuru Kahve deneyin. Denemeyen kalmasın. Rıdvan abiye Mehmet Şerif'e şaba demiş Tayfun. Yazıklar olsun sana demiş Çiko. Sen bana niye haksızsın dedin? Haklı olduğum yerde. Yazıklar sana olsun. Yazıklar sana şap olsun. Ya ama yarma gibisin demiş. Yarma gibi delikanlıyım Faik. Oh yanlarım ağrıyor Faik. Yanlarım ağrıyor. Selam Gürkan'cığım. Sana ve dinleyicilerine musmutlu bereketli bir gün diliyorum. Master Travel'dan selamlar. Bütün hava yolları ile uçak biletleri, tatil beldelerine, Yunan adalarına, otel rezervasyonları, uçaklı paket turlar, Kapadokya'ya, İzmir ve çevresine organizatörler, araç kiralama, lüks araçlarla havaalanı transferleri, her gece İstanbul'a otobüs seferleri hizmetinizdeyiz. Tempo Turizm ile her gece saat 10.30'da İstanbul'a düzenli seferler sadece 20 euro, sadece Master Travel'da sevgili dostlarım. Tempo Turizm hizmetinizde Master Travel'la işbirliği halinde İskeçe'de, Panagi Çaldari'de, Stoanusi'nin sırasında Stoanusi'yi geçin biraz daha ilerleyin hemen sol tarafta göreceksiniz zaten 16 numarada Master Travel. Kolay gelsin, başarılar dilerim. Akşam oradan bir ara arabayla geçtim, içerisi insan doluydu.

İmajın Nurhan Hasan, Gümrücüne de efendim iki tane şubesi olan tek süslemeci. Nurhan Hasan Kanarya 30'da, Nurhan Hasan Otonos 816'da. Instagram'da Tatlı Telaş 0807 olarak bulun. Süsleme alanında fark yaratmaya devam ediyorlar sevgili dostlar.

Devletoğlu Devlet gibi arkanızda. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite. Evde hasta, yatalak hastası olanlara maaş bağlasın Devletoğlu. Devletoğlu. Eğer isterseniz, engelliyseniz size maaş için başvuru yapsın. Bütün evrakları hazırlasın. Devletoğlu, Yunanca bilmeyenlere, tercüman arayanlara, dilekçe yazmak isteyenlere, herhangi bir resmi daireye Devletoğlu yardımcı oluyor. Devletoğlu 3 adreste. Şapçı'dan sonra şimdi Gümüşle'de, Hüseyin Aga'nın olduğu yerde, Ayşe Abla'nın olduğu yerde ve şimdi de Dedaş'ta hizmetinizde sevgili dostlarım. Devletoğlu, yanakların ısırmalık demiş Faik. Ben sana ısırtır mıyım benim yanakları? Devletoğlu'na çok teşekkür ediyorum ve pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi ve oğlu Alper. Pompa işinde kusursuz hizmet, yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Pompa deyince, pompacı deyince aklınızda bulunsun. Yeni nesil traktörler, arabalar ayrıca efendim diagnostik aleti de bağlıyorlar. Yolda kalan araçlara hizmet veriyorlar. İbrahim abi ve Alper'e günaydın Şaba. Teşekkürler oyun havası için Bursa'dan Şaba demiş Necla Yılmaz. Sevgiler, saygılar hepinize.

boru deyince, borucu deyince borusu tıkananlar, lamborularını açtırmak isteyenler, Recep ailesiyle, annesiyle, babasıyla çalışıyor. Andrea Papa'nın 3 numarada. Konsolosun arka sokağında, Şükriye Market'in olduğu yerde hizmetinizde sevgili dostlarım. Ve isterseniz gider boruları, silikon çeşitleri, çeşme çeşitlerini de bulabiliyorsunuz onlarda. Gidin gezin görün. Gidin gezin görün sevgili dostlarım. Borusu tıkananlar telefon etsin, ben size telefonu verebilirim. 7/24 hizmet veriyorlar. Gider boruları tıkananlara.

Günaydın abi, nasılsın diyor Recep. Bomba. Bomba. Sen nasılsın? O benden 2 yaş büyük. O benden 2 yaş büyük Ali'cim. Aynı şeyi Hüseyin Aga da söylüyor. Beni kızdırıyorsun. Benden 2 yaş büyük Ali'cim. Aynı şeyi Hüseyin Aga da söylüyor.

bu altın da hep düşüyor, hep düşüyor bu altın. Ne olacak bu altın biriktirenlerin hali be? Ha? Hep düşüşte bu altın. Vay mübarek altın. Nereye kadar düşecek bu kadar? Trump'tan ötürü hep. Hep bu hızlı Trump'tan ötürü.

Bir gelin şey istemiş. Benim çaldığım şarkıyı istemiş. Onu sadece ben çalıyorum sizlere. Dün bana Fehim yazdı. Gelin dedi listeye eklemiş dedi. Hangi şarkı o dedi. Gönderdim ondan sonra bu şarkı dedim. Onu da çalayım bugün size. Cumartesi gününün klasiği. Ama Allah'ım manyağı. Beni niye karıştırıyor Ali'ye? Süle ne diyeceksen Ali'ye süle demiş Leblebci Hüseyin Agam. Sen de bana manya gidiyesin. Ondan. Bak kime sataşacağımı şaşırıyorum bu sabah. Fahiye sataşıyorum hiç sesini çıkarmıyor. Yok. Yok zevk vermiyor bugün Faik bana. Sen bırak altını para yapan yaptı. Bak borçlarını ödeme demiş Ali Molla. Tebaş paralarını toplayayım mı? Sen ondan biliyorsun da para vermiyorsun. Bana...

senin burcun ne diyor Halimoğlu'na? Balık. Niye, ne ilgisi var? Burcumla, borcumun ne ilgisi var? Ama Latif, ne oldu be kardeşim parmağına? Bu senin parmağın mı? Geçmiş olsun Latif. Faik abimin parmağından bir et parçası eksildi. Gazi oldu diyor. Ha, ondan mı sesi çıkmıyor onun? Ben de dedim bu kara parmak dedim. Kendi kendine Latif'e ait olamaz. Bu kara pis parmak. yaşlı parmağı. Her yeri kırışmış, büzüşmüş. Ellerin içi de beyaz. Zenceli gibi. Ah, gitmiş parmak. Benim aslan demiş Alimoğlu'na. Dur bakayım sorayım. Şeyle şey anlaşıyor mu? Aslandan balık anlaşıyor mu?

Eğer Aslan Burcu ile Balık Burcu'nu soruyorsan anlaşabilirler ama emek isteyen bir eşleşmedir. Aslan daha dışa dönük, gururlu ve ilgi bekleyen. Balık ise daha hassas, romantik ve sezgisel olabilir. Aslan balığa güven ve koruma hissi, balık da aslana duygusal derinlik ve şefkat katabilir. Zorluk genellikle aslanın baskın tavrının balığın incitmesi veya balığın içine kapanmasının aslanı zorlamasıdır. Aslan balığı incitebilir. Aşk uyumu yaklaşık 10 üzerinden 6.

İletişim ve karşılıklı anlayış varsa güzel bir iş olabilir. Tabi astrolojide yükselen Ay ve Venüs'ün burçları da uyumu ciddi şekilde etkiler. Genelde aslandan balığın çok iyi anlaştığını söyleyemem demiş ChatGPT. Aşk uyumunda 10 üzerinden 6 vermiş. Bak burada sinirimi çıkaramadım. Başlarım şimdi sana demiş Faik. Çok geçmiş olsun Faik arkadaşım. Çok ciddi söylüyorum. Daha kötüsü olabilirdin. O yok zararı. Bir parçacık etten bir şey olmaz. Sen onu sarmala git tetanos aşısı yaptır. Valla pis pisine ölür gidersin bak. Bak çok ciddiyim. Tetanos aşının yoksa git tetanos aşısı yaptır. Bu konuda ciddiyim Faik. Güzelce temizledin mi? Oksijen tentürciyoz falan koydun mu? Emirhan Şevketoğlu selam Gürkan Bey demiş. Hayırdır? Niye? Beyli beyli olduk senden be. Ha be Emirhan. Melek vatansever güzel bursam demiş. Lor senden Mehmet Şerif'e şaba demiş Tayfun Gülcan. Doğum günüm yaklaşıyor bana ne senin aşkından demiş Ali Molla. Ne zaman senin doğum günün? Ali Molla ile beraber yapalım düğün kutlamaları. Bu sene ben de 3 Ağustos demiş İlhan. Sen de 3 Ağustos'da mı doğdun? İşledim üstüme diyor Faik Tuzacı. İşletirsen çok güzel. Ama bir de Latife işlet. Bir kerecik de Latif işletsin. Sarmışın ya sargı bezinin üstüne Latif işletsin. Ondan sonra hiç aşıya maşıya gerek yok. Bak Nida'da kesmiş parmağını, lastik geçirmiş parmağına yeşil takmış.

Vallahi billahi seni bugün bir kere bile söylemedim. Vallahi da billahi de söylemedim. Söylemedim. Bak herkese sor istersen bir kerecik söylemedim seni bugün. Neden söylemedin dersen ne bileyim ben. Aklıma gelmedi. Bugün parmak kesme günü galiba. Ben de az biraz makasla yedim demiş Nida. Tetanoz aşısı yaptırdın. Bak tetanoz çok önemli. Gidin eczaneden alın, sigorta karşılamıyor. Yaptırdın. Emirhan Bey. Karpuzlarınızı pek övüyorlar. Pek kütürden, hiç sinirsiz. Kütür kütür diyorlar. Vallahi de billahi de öyle değiller. Bak yemin ederim, yemin billahi ederim sana. Vay ne yorucu bu iş. Vay ne yoruluyor insan bu işi yaparken. Vay ne yoruluyor insan. Vallahi billahi çok yoruluyor insan. Vallahi billahi hiç. Hiçbir şey yapmaya canım istemiyor programdan sonra. Hiç alakan hasta kan ölemedim ben. Fıldır fıldır dönerdi gözler. Buraya geldim böyle çöktüm kaldım ben. Çöktüm kaldım bu Karaköy'de. Yıprandım harcanıyorum Karaköy'lerde. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Dört mevsimde de muhteşem. O ağaçların arasında, denizin kenarında yemek yemenin zevki bir başka güzel oluyor sevgili dostlarım. Bir başka harika oluyor. Dört mevsim aile lokantası. Bu da Lorsen'in parmakları demiş Tayfun. Lorsen'in parmaklarını göndermiş. Döndür bakayım öteki türlü avucun içini döndürsün. Zencirin avuçların içi beyaz oluyor. Ramazan Hüseyin günaydın demiş. Günaydın. Bileyim sorun yok demiş Enes Şerif. Ya şaba neden söylemedin de bilmem ne de vırttırı vırttırı zıttırı zıttırı yapmaya başlasaydın o zaman beni sinir edeceğini söylemeyeceğim. Ya şaba Enes be. Eliyetsiz gezmek olmaz. Senin burcun ne be Enes?

0: başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Emirhan, bu karpuzları nasıl gübre atıyorsun sen be kardeşim bu karpuzları? 20 kiloluk bir karpuz. 20 kiloluk bir karpuz göndermiş bana. Kalfa pastanesi almış dün senden karpuz. Özkan abi övdü ve bitiremedi. Hiç kardeşim dedi, ne damar var dedi, ne bir şey dedi. Ben böyle karpuz ömrümde yemedim dedi. Kütür kütür, sulu sulu, sulu sulu karpuz dedi. Boğa burcuyum, Nisan 26 demiş Enes Şerif. Sor bakayım, yapay zekayı anlaşabiliriz mi? Ben şimdi uşanayım soruma. Ben şimdi şarkı söyleyeceğim. Laganaz'da zırt pırt 42 euro isterdiler. Kaçırmayasın paracıklarını diye. Gözlerin fel fecir okurdu. Nasıl gelsin uykun? Karaköy'de kim kesecek önünü? Kafan rahat, ondan saldın kendini demiş Nida. İlkan, hediye bekliyoruz Gürkan'dan, bakalım ne sürpriz yapacak bize demiş Alimolla. Her acıya göğüs gerdim. Ama en acısı ne biliyor musunuz? Siz hiç ayak parmağınızı sandalyeye, masaya çarptınız mı? Benim salondaki sandalyeler eşek ölüsü gibi ağır da arada bir parmağımı çarpıyorum, baş parmağımı. Vay nasıl acıyor, vay nasıl acıyor, vay nasıl acıyor, nasıl acıyor. Anlatamam size o acıyı.

Aleyküm selam Tolga, hepsi o şarkılara denk geliyorsun. Günaydın abim, iyi yayınlar. Bizim abiye de selamlar. Özellikle Serdar'a demiş Tayfun. Serdar benim fanım. Serdar benim hiçbir kelimemi, hiçbir cümlemi kaçırmıyormuş ama... şey yapmıyor, aramıyor, yazmıyor bana. Utanırmış benden çok. Ya. Boğa burcu ile balık burcu anlaşır mı? Kısaca cevap vermek gerekirse evet, hem de harika anlaşırlar. Astrolojide boğa toprak ve balık su uyumu en huzurlu doğal ve yapıcı ilişkilerden biri olarak kabul edilir. Toprak suyu tutar ve ona şekil verir. Su ise toprağı besler ve canlandırır. Bu iki burç bir araya geldiğinde adeta birbirini tamamlayan bir yabbos parçası gibi olurlar demiş Cemini. Bra. 26 Nisan doğumluyum. Sen balık mısın demiş Enes. Evet. Bir gördüm, aşık oldum. Benim sesim niye çatallı çıkıyor bugünlerde? Ha? Nazar didiriyorlar düşmanlar benim sesime yahu. Ha? Var mı tanıdığınız, bildiğiniz bir papaz, bir hoca okutturayım kendimi?

Balafar'da Eratoklitos var diyor Enis. Ha? Günaydın Gürkan abi, nasılsın demiş Tarkan. Sen ne burcusun? Kesin seninle burçlarımız uymuyor bizim Tarkan. Çok zıtız biz, çok zıt.

Gökçeler'de çok güzel bir yaz eğlencesi var. Bir festival bu. Beşincisi düzenleniyor. Cumartesi akşam saat 8'den itibaren Gökçeler futbol sahasında. Orijinal ton. Diridak'ta, Diridak'ta, grup Diridak'ta. After Party DJ Zeynep sevgili dostlarım. Ve şunu da söylememi istedi Eda. Çok çekiliş var. Vallahi 180 tane mi dedi, 18 mi dedi, 180 mi dedi, galiba 180 dedi. 180 tane hediye var ve en büyük çekiliş yarım altın. Aa, çeyrek altın. Çeyrek. Onu dedim bana çıkart dedim, tamam dedi. Ahmet Bayram. Yatina Epilex'i dedi, Just Green Organic. Toplion Katalyloya Evesita Zermata. Çalışıyor kızan. Bu içerik oluşturma meselesi çok zor bay Gürkan abi demiş. Senin hangi burçtansın be? Sana benim kanım ısındı. Başak Burcu'yum demiş. Ondan biz anlaşamayız. Başak Burcu seni ya. Tarkan. Hoca soruyorsun ya, Balafar köyünde erotokritos var. Adama ta Atina'lardan gelirler okutma demiş Enis. Yunanlı mı bu erotokritos? Okurken beni badelime kalkmasın adam. Ha? Güvenilir bir hoca mı, birisi mi? Ne papaz mı ne o?

Oh, ton balıklı bir sandviç yaptım. 10 numara 5 yıldız olmuş, içine beyaz peynir koydum. Sarımsak tozu koydum. Acı biber de var yanında. Meşhur abla günaydın, nasılsın? Ben ikizlerim Gürkan abi. Yükselen gene aslan demiş Ahmet. Dur bakayım sorayım ChatGPT'ye. Hoca başlar mı seni baldır bacaklara ayetler yapmaya? Kış kış cinler demeye gitmeye niyetlenirsen git bir kısmet giy. Hani şu yağlı güreşlerde giyilenlerden bu yaştan sonra gitmeyesin kim vur diye demiş Nida.

İkizler, hava, balık, su. Aradaki ilişki astrolojide değişken yapılar nedeniyle uyumlu ama temel element farklılıkları yüzünden zorlayıcı olarak değerlendirilmiş. İki burç da değişime ve yeniliğe açıktır. Ancak ikizler yüzeysel, mantıksal ve konuşkan bir yapıya sahipken balık derin, duygusal ve sezgiseldir. İkizlerin sözleri veya rasyonel yaklaşımları balığın duygularına hitap etmekte zorlanabilir. İkizler flörtöz olurmuş. İkizlerin flörtöz diye bir kelime ilk defa duyuyorum. İkizlerin flörtöz ve özgürlüğüne düşkün yapısı balığın aşırı sahiplenici ve hassas doğasında güvensizlik yaratabilir. Balık ikizlerden beklediği derin duygusal bağı ve romantizmi bulamayabilir. İlk başlarda iki burcun zıt dünyaları birbirine çok çekici gelebilir. İkizler balığın hayal gücünden, balık ise ikizlerin hayat dolu enerjisinden beslenebilir. Astrolojide kaynaklarına göre bu uyum hakkında olumlu ve olumsuz farklı yorumlar bulunurmuş. Yükselenin neydi kardeşim senin? Yükselen de bir bakalım. Ana burçlar tut pek tutmayı. Faik abim ne burcu uygun mu burçlarınız diyor Tolga. İyiyim sana gülüyorum demiş Meşhur ablam. Şimdi ben küçükken Karaçanlar'da bir imam vardı. Bak şimdi bilirler kızanlar. Karaçanlar imamına ta Atinalardan, ta Zakynthoslardan, Kapadonyalardan, Laganazlardan karılar kocalarının atletlerini donlarına getirirlerdi. Bağlama büyüsü yapardı. Vallahi billahi bak yemin ediyorum. Nasıl bir bağlama büyüsü yaparsa adamların şeyleri bağlanırdı. Kadınla karılarına o kadar sadık olurlardı. Ne hediyeler getirirlerdi imama, ne hediyeler, ne zeytin yağları, ne börekler, neler ne paralar. Vallahi billahi. Yemin ederim öyle değilse. Bak Karaçanlar'daki kızlar da bilirler. Henüz bu mu? Allah'ım yarabbim.

ben akrep ablam. Yükselenin balık diyor Aynur ablam. Biz senden o yüzden iyi anlaşıyoruz zaten. Hem normal burç hem yükselen anlaşıyorlar.

0: Cahit Osman Şapçı'dan selam, günaydın. Günaydın, kahve içerken seni dinliyoruz. Gölgede sen de buyur, ben de balık burcuyum demiş Cahit Osman'ı. Sevgiler, saygılar, afiyetler olsun.
1: Sıktırmış kemeri canım, ince bedeni.
0: Günaydın abim demiş Aykut. Aykut! 22 dakika önce söylemiş, 11-12 geçer.

yar seni. Hep beraber. Çikon sen ne burcudun be? Ben bu kızların doğum gününü unutmuşum, çok küsmüş bana. Ondan hep haksızsın diyor. 4 Temmuz. Göremedim yar seni. Fethi'yi unutma diye ben unuttum. Aa, ne öyle? Triplere giriyorsun. İnan geçti göremedim. El alemin anası unutuyor doğum gününü. O kızlar ne yapsın ha? Vallahi bir de unutuyor. Doğum gününü el alemin anneleri unutuyor diye doğum gününü. Ela devlet oğlu, devlet gibi arkanızda. Devlet gibi yanınızda. Devlet oğlu marka, devlet oğlu kalite. Devlet oğlu gibi bir büro daha var mı? Yok. 3 tane büro var üstelik. 3 tane büroyla hizmet veriyor devlet oğlu sevgili dostlarım. Evde hastalık yatalak hastası olanlar zordur. Hem bakana zordur hem yatana zordur ama başa gelen çekilir. Ne yapabilirsiniz ki? Devlet oğluna başvurun. Maaş çıkma konusunda size yardımcı olsun. Devlet oğlu evrakları hazırlasın. Engelli olanlar maaş için devlet oğluna başvursunlar. Özellikle hep niteliğinde Yunanca bilmeyenler, devlet dairesinde işi olanlar devlet oğluyla konuşsunlar. Şapçı'dan sonra Gümücüne'de. Hüseyin Aga'nın olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde, Ayşe Abla'nın olduğu yerde Devletoğlu. Devletoğlu sevgili dostlar, onun dışında şimdi de Dede Ağaç'ta hizmetinizde. Devletoğlu, Devletoğlu, Devletoğlu. Huzur cenaze hizmetleri. Cenaze ve cenaze malzemeleri. Cenaze nakil ve defin hizmetleri. Yurt içi, yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti. 7/24 hizmet. Domruköy'de.

Koko mu yiyorsun sen demiş Ahmet Ali. Bir tane balıklı sandviç, 3 tane koko yedim. Şimdi artık kusacağım. Kusacağım artık. Ben anlamayan bu işlerden diyor Tolga. Bal gibi anlıyorsun ama anlamak istemiyorsun. Seni hızdır seni. Seni hızdır seni. Seni sarsakallı keçi seni ya. Ben yengeç burcuyum demiş Çiko. Ha sen ben ondan seviyem demek seni. Biz ikimiz de su burcuyuz. Demek ben ondan seni seveyim. Seni de okutsak mı hocaya acaba Gürkan abi demiş Latif. O rahmetli olmadı mı hocam ya? Ben de akrep, neden onunla anlaşamıyoruz demiş Faik. Başka bir zaman gece 12'den sonra astroloji programı yapacağım, tamam mı? Saat 12'den sonra astroloji programı yapacağım. Orada hepsini detaylı olarak anlatacağım. Şimdi beni oyalamayın. Astroloji. Ama canıma geçirdim Faik gene bugün. Astroloji. Gidin burada zaten dünyanın şeyini, şimdi nefes alamıyorum burada. Gidin kokuları mokuları. Şimdi bir de sucağız içeyim üstüne, soğuk soğuk. Efendim Serdar Bey gibi Gümce Kozmiyolu 1. kilometrede koltuk üretiyor, kanepe üretiyor. İş yerinize ölçülerine uygun, evinizin ölçülerine uygun nasıl koltuk isterseniz yapıyor sevgili dostlarım. Tenteler, jel kaplamalar, pergola üretimi, her şey bu konuda çözülüyor. Döşeme işinde, jel kaplama işinde, tente işinde number one Hizmet. Gümüşe Kozmiyolu 1. kilometrede hizmet veriyor sizlere. Bu dünyada basma geçecek. Benim bir tane Hollister bir tişörtüm var, siyah. Böyle yavaş yavaş renk değiştiriyor. Aşağıda doğru böyle mor, morumturak bir renk alıyor. Dün gittim kasaba. Ayağımda Armani Blue Jean, Lacoste ayakkabılar. Çorabım Lacoste, donum Lacoste, her şeyim Lacoste. Tişörtüm Hollister. Ne ister derseniz Hollister. Öyle çok ünlü bir marka değil ama çok kaliteli bir markadır. Çok iyidir Hollister. Çok seviyorum ben Hollister'i. Ondan sonra Ahmet'in arkadaşı gelmiş Fransa'dan. Sürnemahalle'den. Adını da Apo dedi. Abdullah'sa Sürnemahalle'den. Ondan sonra arabadan indim. Artist gibi arabayı da gördü. Vay dedi, çok güzel tişörtüne dedi, bayıldım dedi. Ay dedim, teşekkür ederim dedim. Ondan sonra işte kalktı ya. Baktım fermuarın önüne, önüne doğru baktım, Diyesquaret yazıyor. Dedi sen de dedim aşağı kalmıyorsun dedim, Diyesquaret pantolonun var dedim. Vallahi dedi, ben dedi onu doğru mu yazılıyor onu bile bilmiyorum, pazardan aldım ben onu dedi. Baksana sen. Hiç insan öyle der mi pazardan bile alsa? Ben de dedi, o göz var mı dedi, bir pantolon dedi 200-300 euro verecek göz dedi. Dedim dedim ama dedim kızı da dedim pazardan bulursun dedim. Bana dedi pantolon için, kazağım için, donum için gelecek kızıcı gelmesin dedi. Bak yapıştırdı, şak şak şak şak diye lafları yapıştırdı bana kızan. Apo. Manyak, yavaş yavaş yeseydin ya, önünden alan mı var? Ha? Şimdi top honepsi bakalım. Yap bakalım honepsi nasıl yapacaksın? Leblebci Hüseyin Agam. Saat 1'de hop badanak yatıyorsun demiş. Bırak sen koca gidin Natya, bu kadar da bir acı biber yedim. Gösteriyorum görüyorsunuz gibi. Vallahi 20 santimde bir acı biber yedim. Annem sendirmiş onu. Onu da lüplettim. Midem zaten acı biberlerle, kokolarla, mokolar, kokonatlar hepsi karıştı. Karma karış bir şey oldu midede.

Baba bir dinlersiniz beni, reytingler kırdırırsanız bir şarkı dinletmiyorum size. Ne dinlersiniz anlamam beni vallahi billahi, hiç anlamıyorum hiç. Elci ve Daikin ana bayi Ahmet Mustafa kardeşim Gümücüne de. Elci ve Daikin markaların ana bayi. Sizi üzmeyen markalar bunlar. Güneş enerjisi termosfonları, ısı pompaları. Ya benim İlyakolar, program çıkanlara, çıkmayanlara program için başvurular da yapabilirsiniz Ahmet. Elci ve Daikin, Ahmet Mustafa makine mühendisi. Zaten Ahmet'i herkes tanıyor sevgili dostlar.

bir de domates yedim şimdi. Domatesi unutmuşum. Ekmeğin arasına koyma. Faik'le ikimiz de dokunma bugün. Biz 15 Temmuz parmak kesme gazisiyiz. Bugün bir de Karaçanlar'daki hocalarla uğraşma. Teşimdi yollayacağım cinleri perileri üstüne kaşını verecek başakların arkan markan demiş Nida. Bugün 15 Temmuz mu?

0: Alfa'yı taro 50-67 numaralı plaka düşmüş arabadan. Alfa'yı taro 50-67 numaralı plaka arabadan düşmüş, birisi bulmuş. Kim düşürdüyse plakasını beni arasın. Seviyorum. Uygun fiyata geri vereyim.
1: Uykulardan kaldırma beni.
0: Efendim, Kalfa Pastanesi kokonat, koko diyorlar. Hindistan cevizini yapılan tatlı hazır, gidin alın, çok beğeneceksiniz. Profiterolü harika. Lokumları zaten 6 euroymuş lokumun kilosu. Bu zaman kadar hiç para vermezdik, hep lokum yollarlardı kilo kilo. Dün ödeyeceğim dedim, yoksa dedim İforia yollarım size dedim. Dört kere yollarım İforia'yı, bir kere de yollamakla kalmam dedim. Apodix'inde koymuşlar. 6 euro kilogram fiyatı. Vallahi enfes lokum, ben olsam ona satarım onu. Ben olsam hep böyle Indira Gandhi'cilik yaparım. Lokumun maliyeti yok ki dedi Özkan abi. Lokumun maliyeti ne ki be kardeşim dedi. Ne bileyim ben dedim ki ne nedir? Zahmeti var, karıştır Allah karıştır, karıştır Allah karıştır, karıştır Allah kaynat aynı. Lüp lüp lüp lüp lüp kaynıyor. Zahmeti var. Demiş Tanju gülmüşten, niye güldüm ben? Meşru abla, bugün kızımı gene sen getirmeyesin demiş Meşru abla. Niye ben getireceğimmişim? Hava gül gibi açık, pisli motora gelsin. Üstelik erkek arkadaşı da burada. Sen onun erkek arkadaşını gördün mü? Mercedes'i çocuk. Güven. Dün doğum günüymüş Güven'in. Bize tatlı getirmiş. Oradan tatlı, buradan tatlı, şuradan tatlı. Her yer tatlı oldu. Bize ne alastan tatlı getirmiş. Böyle yufkalar çıtır çıtır. Yağda mı kızarttılar, yufkaları fırında mı kızarttılar. Üstüne de pastacı kreması koymuşlar. Baksana sen. Azıcık tatmadan olur mu? Azıcık ucundan tattım onun da. Tam o sırada Metin abiler geldi. Nuray ablalarla beraber. Onlar da tatlıcı. Onlar da tatlı getirmiş. Vallahi billahi bak. Tatlı içinde gözü yes. Ondan sonra Nuray ablaya verdim. Nuray abla dedim, al dedim. Aa bak çocuğum dedi. Aa bak Gürkan dedi, biz tatlı içinde yüzü yezdi. Tatlı yapsak tatlı için dedim. Yok zararı dedim. Bu dedim başka tatlı. Dur bakayım kutusuna kim yapmış onu dedi. Niye illaz dedim. Verdim. Bir tane de Metin abiye götür dedim. Arabada bekliyordu Metin abi. Ne yapacağız dedi, biz dedi o kadar tatlıyı dedi. Bir tane yeter dedi, aldı. Bilmiyorum ne yaptılar, beğendiler mi beğenmediler mi. Pinakida için metal bir basıyı da sen mi yapacaksın demiş Tanju. Hepsi bana ait. Alfa Itaro, benim de eksin de eften. Hepsi Pinakida. Hepsi. Pompu deyince, pompucu deyince İbrahim abiye, Alper'e çok teşekkür ederim. Onlar yeni nesil tezgahlarla hizmet veriyorlar. Hizmet veriyorlar, güvenilir hizmet veriyorlar. Onlar yılların pompacısı. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Artık gık dedikçe içimden türlü türlü kokular geliyor. Balık kokusu, domates kokusu, kokonat kokusu. Hepsi birbirine karıştı, acı biber. Bu mide çöp tenekesi sanki bu mide. Çöp tenekesi sanki. Beykliköy'de İbrahim abi ve Alper'e çok teşekkür ediyorum. Erol, mermerci Erol. Erol bize pirzola biftek yapacak. Dümtek dümtek. Biz de müzik yapacağız orada. Oh, ne zaman yapacağız İlkan? Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı. Basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı. İlgilenenler bana telefon numarasını sorabilirler. Sirkeli Basırlıköy, yol üzerinde babuba. Arzuken, baklavam. Baklavam da bana bir video göndermiş. Bu çiçekler yenilebilir mi? Yapma çiçek mi bunlar? He baklavam. Bunlar yeniye mi yapma mı? Yapma bu çiçekler. Yani naylon çiçek koymuşsunuz üstüne. Mustafa'cım evet. Pek güvenilir değil Gürkan abi, o hoca. Haberin olsun demiş. Mari sen deli misin? Ben hocalara papazlara gider miyim? Mustafa. Ama insanlar bana geliyorlar kendilerini okutturma. Ben niye gideceğim? Ben bazılarına okuyamam ama üfleyemiyorum. Bazılarına hem okuyamam hem üfleyemiyorum.

Ne oldu be? Haşmet gitti mi? Yasin. Marka Rurbeder. Tilki kuyruğu. Bunlar iyi mi demiş. Ortadakini çok sevdim. Onun rengi de güzel. Sen yeni spotu duydun mu Yasin? Dur. Haşmet nerede be? Evet, çok yakışıklı olan demiş Meşhur ablam. Kim be? Senemin erkek arkadaşı mı? Güven mi yakışıklı? Ben onu on basarım. Yakışıklı ama azıcık tombul canı. Ya. Buraları sevemedim. Siz yakışıklılığı neye göre değerlendiriyorsunuz Yüzden? Bütün her yere bakacağınız insanın her yerine. Benim her yerim yakışıklı, her yerim güzel benim. Vallahi turp gibiyim maşallah.

Yarımada Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde Aykut Saygın ve ekibi mücevher deyince, altın deyince, kolye deyince, küpe deyince akla gelen her şey Mücevherat Kuyumculuk'ta sevgili dostlarım. Yan tarafına Sina Pırlanta'yı açtılar. Pırlanta üzerine her şey ayar, odunculuk, kiralık masalar, sandalyeler. Cisipisi var Cemal'in, cisipisi toprak moprak kazdırsın, çektirsin, her türlü işinizi yapsın. Cemal ayar sevgili dostlarım. Ayrıca ayarda Cemal'de çok güzel iç ve dış cephe boyaları var. İnşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday taneler var. Müslümköy girişinde benzincinin yanında mezarın karşısında. Yok gitmedi, sana geldim. Tilki kuyruğunu göstermeye demiş. Gelsin dur. Dur şimdi. Dur o zaman, madem gitmedi. Dinle de ondan sonra git. Madem tilki kuyruğunu göstermeye geldim, bak dinle. Baba.

Ha şimdi gidebilirsin. Hoş. Hoş. Hoş. Ioannidis Bros. The largest automall in Greece. Efendim ikinci el arabada, birinci el arabada Ioannidis Bros var, Toyota Ioannidis Bros. Sadece Toyota marka arabalar değil, başka marka arabalar da var. 0 kilometre arabalar, 3000, 5000 kilometrede arabalar, 30.000 kilometrede, 40.000 kilometre arabalar, gıcır gıcır yepyeni arabalar. Etimoparadota modella. Mesela Etimoparadota bir model söyleyeyim sizlere. Toyota Yaris 1500 motor, 116 beygir, Style Smart Connect, 24.910 euro, 2026 model, 0 kilometre. Çok güzel bir mavi, açık mavi. Ioannidis Bros. İkinci el araba da bir de dünyanın garantisini veriyorlar. Onları da sizlere aktarabilirim, okuyabilirim sevgili dostlarım. Toyota 11 yılı veya 200 bin kilometreye kadar uzatılmış garanti imkanı sunuyor. Garantiden yararlanmanın tek şartı araç bakımını her yıl Toyota'ya yaptırmak oluyor tabii ki servislerini. Bunun yanı sıra 3 yıl ücretsiz yol yardım hizmeti, 3 yıl boya garantisi, 12 yıl paslanma, korozyon garantisi. Ayrıca Toyota tam elektrikli araçlarına sıkı durun, tam elektrikli araçlarına batarya için 1 milyon kilometreye kadar batarya garantisi veriyor. Evet, yanlış duymadınız. 1 milyon kilometre, 1 milyon kilometre. Aha, esioso paskirotera ginesi demiş Mike Tuzacı. Yatire tiye pare filetora. At bunu Haşmet'e dinleteyim demiş Yersin. Sen delisin demiş.

ben bu Erdem'in yanına gitmezsem hiçbir gün gitmem. Şimdi de kolajenli kreatinli su yaptım kendime, onu içeceğim. Nasıl olsa Erdem 3'e kadar hastanede galiba. Günaydın Gürkan. Gerasyodu Hanım'la seni dinliyoruz. Selamlarını ve günaydınlarını gönderiyor. İyi yayınlar diliyor demiş Fatma. Duydun mu Gerasyodu Hanım az önce Toyota hakkında söylediklerimi? Tercüme ettin mi? Kalimera kiriya Gerasyodu. Kalimera kiriya Gerasyodu. Puşti mi baba mı? Makedonca da öyle, Yunanca'daki anlaşıldığı gibi değil. Öyle söyle kiriya Gerasyodu ya. Yanlış anlamasın, bu ne diyor demesin. Daha reklama başlamadan geri çekmesinler reklamı. Yuhannidis bros. Bekliyorum hadi demiş Yasin. Atamam. Atamam, sen hep bizim aramızı bozmaya çalışıyorsun Yasin. Hep bizim aramızı bozmaya çalışıyorsun.

0: Çim kıracaksın, her şeyi yiyip içme demiş Hasan.
1: Devam edelim. Dima Petas ve Petas'ın zeytin yağları. Koronei ki pikiliya. İkkalli teri pikiliya. Stolyer'de adım seriyiz. Çok güzel, çok kaliteli. Soğuk sıkım zeytin yağları. 5 litresi 30 euro. 5 litresi 30 euro. Sadece Dima Petas'ın yağları. Double fiyatı ve bu kaliteyi bulabilirsiniz.

öyle caba yok, yok bastım parayı, yollarsın o zaman bir levrek parası al Yasin'den demiş Tanju. Değil mi? Ama şeyde yediğimiz levrekte, Fener'de. O levren parasından da yollasın. Heh, Yasin, yollayın spotu. Evet, haklıyım değil mi Tanju? Haklıyım. Dört dakika var. Gökhan Yufkacı'ya dört

Abi derste de oluyor mu öyle? Öyle bir uyumuşum ki. Ay Allah'ım diyorum, acaba tatilde miyim? Daha tatil bitmedi mi diyorum. Laganas'ta mıyım diyorum. Zakintos'ta mıyım? Kefalonca'da mıyım diyorum. Evde miyim? Otelde miyim? Neredeyim diyorum. Zor toparladım kafayı. Sana levrek Tanju ahtapot yedireceğim demiş Yasin. Benim yanımda kimse ahtapot yiyemez. Ahtapotlar kutsal hayvanlar benim için. Onlar uzaylı. Evet çok haklısın Gürkan abi, o levreye gidik. Diğer günü gittim lanca yapma, oraya yetmedi paramız diyor Tanju. Hadi bak koca topçu, sence senin gibi adama koyar mı ben?

Sen santral seyahate çıkmışsın diyor. Tolga santral değil bu, astral seyahate. Gürkan, can kulağıyla seni dinliyoruz. Sana yeni aldığımız ödülü gönderiyorum. Kendi tarzına bunu da öne çıkarmanı istiyoruz. Gürenistan genelinde en iyi hizmet ödülü Gümüşcüne Bayliği'ne verildi diyor Fatma. Hakikaten de oradan Toyota'nın önünden geçerken de görüyorsunuz ne kadar düzenli, ne kadar güzel olduğunu. Toyota İhiben 2026 Best Retailer in Town Gümüşcüne Şubesi almış bu şeyi, bu ödülü. Toyota Ioannidis sevgili dostlarım. 2026'nın en iyi dağıtıcı, en iyi acentesi ödülünü almış Gümüşcüne Şubesi. Toyota Motor Europe tarafından verilmiş bu ödül kendilerine. Ioannidis 2, Ioannidis Vros. Sadece Toyota değil, başka markalar da var. İşte BMW'yi de temsil ediyor. Ta Seres'ten Dedaç'a kadar. İşte Jeep markası. Fiat onlar da galiba. Ben bizim şube gibi değil. Ben Volvo'yu şeye götürdüğümde, servise götürdüğümde baktım ki bütün toz pislik içinde ajente. Dedim ne oldu dedim Volvo'ya dedim. Ha dedi, internetten satış yapıyoruz dedi. Artık dedi doğal şube yok dedi. Orada çalışan adam nasıl yok canım, nasıl gidip adam nasıl test drive yapacak, nasıl görecek arabayı, nasıl şey yapacak. Bilmiyorum şimdi açıldı mı. Biliyorsunuz onlarla şeyi kırdık, kabağı kırdık. Ya bir markanın sponsorum olduğu için söylemiyorum. Her şey için bu geçerlidir. Satıştan sonra da sizin arkanızda durması çok önemli. Bak, satıştan sonra da arkanızda durması önemli. Herhangi bir sorun olduğunda, problem olduğunda. Hele hele premium markalar 3 kuruş için kendini rezil etmemeli. Bunu çok samimi söylüyorum. Toyota zaten kalite olarak bilirsiniz Toyota'nın. Ben araba alırken, ilk arabamı alırken Opel diye tutturdum. Sonra ikinci arabamı alırken bizim çok tanıdık bir elektrikçi, o da elektrikçine sordum ne marka alayım dedi. Bak dedi, Japon arabası al dedi. Ben dedi hayatımda hiç Honda motoru, hiç Toyota motoru açmadım dedi. Bakmadım, herhangi bir sorun problem yaratmadım.

Olmaz bu arabaların motorları dedi. Hakikaten de öyle. Japon teknolojisi araba motorunda bir numaradır. Bak mesela Animo'da da Toyota sahibi. Ziyadesiyle memnun arabadan. Ben de Fiat'ı Yohannidis'ten aldım diyor Enes Şerif. Evet, onlar aynı zamanda Fiat bayi, BMW bayi, Jeep bayi zannediyorum. Evet. Serez'den şeye kadar, Dedağac'a kadar. Biz kıtapot yemeyiz. Yasin Gürkan abim haklı demiş Tanju. Yemeyiz bir kıtapot.

Efendim 47 tane Agenta arasında Toyota Ioannidis Portekiz'de yapılan bayiler arası yarışmada Gümüşçe bayi en iyi bayi seçilmiş. Toyota Ioannidis 2 Gümüşçe bayi. Bak bunu bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum, siz de öğrenmiş oldunuz.

0: Hasan, Şermin'i gördün mü? Anlaşmayı yaptın mı? Kalamar yesin o gene diyor Yasin. Sen bizi yemeğe götüreceksin ya, Hasan da çağıracağız mı yemeğe? Tanju alacağız mı? Çiko'yu Miko'yu alacağız mı? Tolga'yı alacağız mı? Yufka deyince yufkacı deyince Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Püfilik püfilik oluyor bu Trakya yufkayla yapılan börekler. Vallahi bilen sana gidikçe yesi geliyor, gidikçe yesi geliyor. Hiç de kilo almıyor insan. Hiç de kilo almıyor bre. Trakya yufka şekerim. Şeker gibi yufka Rıdvan Feyiz. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde şekerim. Dendraki düğün salonu. Şapçı'da en güzel yaz düğünleri, en serin yaz düğünleri için Dendraki ile Rasim'le konuşun, görüşün sevgili dostlar. İmamoğlu, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Batı Trakya'da bu işi ilk yapan insan onlar. Erkan ve Erak İmamoğlu. Daha Erak küçücükken babası cenaze hizmeti bürosunu açmıştı. Erak kocaman oldu. Halen devam ediyorlar. Hüseyin Çapuloğlu'nun olduğu yerde, Kalfa Köyü girişinde Hüseyin Çapuloğlu da boya ve kaporta işlerinde fark yaratıyor. Dev ekibiyle, 15 kişilik ekibiyle arabanızın kaporta ve boya işlerinde Hüseyin Çapuloğlu. İskeçe'deyim, konuşurum tekrar diyor Hasan. Aa, tabii ki konuşacaksın, senden haber bekliyorum. Senden haber bekleyeyim. Hemen başlayalım. Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni sevda. Sen bir program ayarla, hepsini alacağız demiş Yasin. Bak bak ne kadar bonkör Yasin. İyi de sen niye Haşmet'i dinlemiyorsun da beni dinlemeye başladın mı? Alimoğlu da kendisine Toyota aldı ama öğrencilerine bırak o marka çok boktan çıktı. Bırak Nida. Hiç anma o markayı. O benim after sales'i de oktan çıktı. Benim Volvo gibi. Efendim yana buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Ben şimdi bir tane şey hazırlamıştım. Ha buradan buraya basalım. Birkaç tane sponsor tanıtmak durumundayım. Hey! Bamere. Ela Petya.
1: Gustaro Sule.
0: Gustaro Mere Petya. Ela Gorimu. Giratos, Aratos köyünde. Çok güzel bir pide yapıyorlar. Sarı salçalı, tavuklu, tavuk şişli bir pide yapıyorlar ki mutlaka deneyin Giratos'un bu pidesini. Taverna hizmeti de veriyor artık. Giratos, Aratos'ta Karacaoğlan'da. Karacaoğlan muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos. Hisar kuru kahve. Mis gibi, misler gibi kuru kahve. Hisar kuru kahve Gümüşçe'de Enes Şerif'in olduğu yerde sevgili dostlar. Her türlü baharat çeşitleri, ikramlıklar, işte kuru yemişler. Etkinlikleriniz, şanlarınız, düğünleriniz için kuru yemiş paketleri hazırlıyorlar çok uygun fiyatlarla. Birinci şube Sirkeli'de, ikinci şubede Deniz Şerif'in olduğu yerde kuru kahveci Hisar. Büyük park yerinin olduğu yerde hafta içi orada park yerinde yer de bulabilirsiniz. Hafta sonu hiçbir yerde yer bulamıyorsunuz park etmek için. Dilnet spotu gidiyorum demiş Yasin. Tamam. Elagorimu. Dostça birazdan dinleteceğim. Ondan sonra çekeceğin spotu değil mi? Elagorimu. Efendim, bizim çocuklara çok teşekkür ederim. Bizim çocuklar dediğimiz hangi çocuklar onlar? Onlar iki tane ortak agro servisten bahsediyorum sizlere. Eray ve Şakir, iş makinesi ve traktörlerin tamir bakımı ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et bulu ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cinsiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini de yapıyorlar. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Facebook Eray Feyiz ve Şakir Mehmet Kozlukepir'de hizmetinizde. El Lapame ve Sinapsemerci İnşaat, Facebook'tan Sinapsemerci İnşaat olarak bulun. Araba evinizin temel kazım işlerinden son kiremidine tuğlasına kadar her türlü ustalık işi, kaliteli hizmet, uygun fiyat, ekipmanları modern, ustalar ve bilgili, bu konunun uzmanı Sinapsemerci İnşaat, inşaatınız için seçin sevgili dostlar. Nida abi kullanmış mı Just Green'leri? Beğenmişler mi diyor Ahmet? Just Green'leri kullandın mı Nida? Beğendin mi Nida? Ve sevgili dostlarım, Just Green EcoCell sertifikalı temizlik ürünleri. Çamaşırlarınızı Just Green'le yıkayın. Oranız buranız kaşınmasın, alerji olmasın yazın. Just Green her zaman en iyisi, en güzeli. Yumuşatıcılar Just Green. Bebeklerin mamalarını, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyici Just Green. Aynı zamanda Just Green bebekler için özel deterjanlar da var Just Green'de sevgili dostlar. Just Green harika bir ürün. EcoCell sertifikalı kimyasal madde barındırmadan temizleyen ürün. Yasin, yalnız ben senin Volvo'nun servisine benzemem. Çok yerim, çok içerim demiş Tanju. Vallahi da billahi de Yasin, Tanju'yu ne zamandır görmüyorsun bilmiyorum. Tanju, Tanju'nun yemesine içmesine vallahi billahi ben şaşırdım. Vallahi da billahi de şaşırdım Yasin. Estağfurullah, ben öyle biri miyim, kaydeder miyim demiş spotu demiş. İyi o zaman. Yasin, yalnız bak Tanju 3 kişilik birden yiyor. Valla ben onun yemesine öyle baktım kaldım. Ben de kendimi yemek yiyor sanardım. Elagorimu Fahmi. Erdem, bu ne be? Hindistan cevizleri beğendin mi abi demiş Mehmet. Ama Mehmet'im, patlayacağım yakında. Sen misin yazan? Çok beğendim. Ala. 10 numara 5 yıldız. Hele o üzerindeki o kiraz parçacığı da ayrı bir tat veriyor. 3 tane yedim şimdiye kadar. Pame. Vallahi billahi 3 tane yedim. Bugün işte ne olacak bizim halimiz bilmez. Diyetisyenim dinlemiyordur inşallah. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Hayır, oradan oraya dokunma. Buradan buraya dokunma. Buradan buraya dokun, her yere dokunma sana ben.

Alo. Zirvedeyim, sesin gelmiyor. Hoş. Hoş. Köpek. Hafta sonu kullanacağız kısmetse. Bakalım benim formaların üzerinde ne etki yapacak demiş Nida. Senin formaların üzerinde kullanın döksen çıkmaz. Seni pasaklı seni. Senin formaları jaskrin çıkarırım ben, kulorine bastan çıkmaz ondan. Bir kazan pilav yaparız, ona yesin o zaman demiş Yasin. Ama o kızdan büyük topçu pilav yer mi? Pilavla mı kandıracaksın? Aa. Ay ay ol vallahi billahi, bir yaşım hata girdi. Hüseyin Mümin Güraycı, Gürkan abi kolay gelsin. Nasılsın, iyi misin demiş. E işte. Şunda bunda. Şunda bunda. Arada kafam gelip gidiyor. Gidip gidiyor arada.

Max çalışanlarından selamlar, kolay gelsin. Bu şarkının hastası olduk. Bütün Max çalışanlarına gelsin demiş Max çalışanlarına. Ella Tuke Max çalışanları. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Sanata Çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max'la in gitsin. Hele hele bu yazın sıcak günlerinde mis gibi Max hayran. Max kefir için. Vücudunuzu kaybettiği mineralleri, tuzu Max hayranla geri alsın vücudunuz. Bırak Gürkan abi, Yasin fakir, biz alalım benim 2 milyonu Revolut'tan. İngiltere'den gidelim, Maldivleri yiyelim. Yiyelim demiş Tanju, yapalım. Bu Revolut muhabbeti nedir? 2 milyon muhabbetleri falan filan. Ne bu Maldivler'de yiyelim demiş. Ne oldu? Şarkı niye çıktı? Nazar mı değil şarkıya? Ella Pamir Tuke. Ella Tuke. Selam Gürkan abi, nasılsın? Sesli okuma bu. Yap arkadaşım. Yapar. Mısırlı you are so nice demiş Despina. Günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim, kolay gelsin. Propotize de günaydınlar dilerim demiş Soner Hacıoğlu. Günaydın Gürkan abi demiş Gökhan Frankfurt'tan, sevgiler saygılar. 15 kere günaydın. 15 kere günaydın Gökhan. Fikret abi dur bir güleyim. Fikret abi dur önce bir güleyim. Tuke ne demek biliyor mu demiş Tarkan. Bilmiyorum, sen biliyor musun? Tuke. Fikret abi dur önce bir güleyim.

Tanju. Bizim Gökay ne yapıyor? İşinden memnun mu hiç? Sesi radyoyu da dinleyemiyor kızın. Efendim Enis Şerif'e çok teşekkür ederim. Enis Şerif. Bir kez de ben söyleyeyim ağzımdan. Enis Şerif. Enis Şerif. Enis Şerif, Enis Şerif. Ay çok yoruldum Enis. Kardeşim çok yoruldum, beni mazur gör. Bu kadar yeter mi Enis Şerif?

0: Burcu Kursu Enis Şerif'le Radyo Terapi Tatilde.
1: Bay Mari yanlış oldu bu.
2: Hızınız arttıkça gözlerinizin yanları görme yeteneği daralır. Örneğin 130 kilometre hızla giderken görüş açınız normalin neredeyse yarısına düşer. Bu yüzden hız yönetimi profesyonel sürüşün temelidir. Hız sınırlarına uyalım

Vermişler eline bir telsiz, kontrol ediyor insanları, dört ayak üstüne düştü yine demiş. Tanju sayın be. Vay sen yav. Bırak sen yav. Bir şey diyecektim ama neyse demiş Hasan Şerif Ali de. Fikret abi. Fikret abi çok hızlısın. Çok hızlısın. Vallahi billahi. Çok fazla hızlısın ama öyle bile değil. Ha sen yav.

senin taklidini yapmaya çalışıyordular Gürkan abi. Zamanın nereye gittiler? Yoklar demiş Mehmet. Ha, kim çalışıyordu benim taklidimi yapma be? Ama ben kendi taklidimi ben kendim yapamıyorum. Ben 5 dakika sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Hey, ben deliyim, siz anlamıyorsunuz. Bak Faik bile anladı. Sen dedi sefiki teliyoruz dedi bana bak. Faik bile. Siz dedi yok dedi. Sadece ne psikologlar ne haplar ne maplar fayda eder dedi Faik bana. Bak o SEO sopas kilotera ginesi demiş. Kim yapabilir benim taklidimi? Hacı. Kafe kop diyor hacı. Afto sinokaliteros kafes. Lahana dekatesara komotini. Barkodu da var. Ha. Savaş çıkar sonra telefonda söyleyeceğim demiş Hasan. Ben biliyorum enişten için söyleyecektin. Ne söyleyeceksen enişten için söyleyecektin. Duymuyor ama söylesen. Duymuyor. Kapat o radyoyu.

Senin gibi başka deli var mı diyor Alimonla. Olamaz zaten. Sence var mı? Biraz Trump bana yetişmeye çalışıyor. Ay canım, bir kokonat istedi, bir kokonat istedi galiba pastanesinde. Ya bir tanecik daha isem zararı olur mu acaba?

Hacı Hacı'yı Mekke'de, Hoca Hoca'yı Tekke'de, Deli Deli'yi radyoterapide bulurmuş. Normal olsaydı bize mi kalacaktın? Deli miyiz demiş Nida. Deli miyiz? Deli miyiz? Yasin burada mısın, gittin mi? O benim dostum, kötü konuşmam onun için demiş Hasan Şerif Ali. Hey, güldürme beni. Bir şey olmaz, iyi demiş Bahik. Yiyeyim mi?

mekarentekar.com, mekarentekar.com internet adresi. Meka günlük, haftalık, yıllık araba kira, aman aylık araba kiralama. Mekarentekar Instagram, mekarentekar Facebook adresi. Seymen köyünde Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Mekarentekar Toyota araçları var mesela. Başka markalar da var ama kaliteli arabalar, çok iyi durumda arabalar kiralık. Mekarentekar. Mekarentekar.

Ye gitsin çoku çokuya, alttan ya üstten hızlı bir şekilde çıkartacaksın demiş Nida. Siz de kalfa pestanesini, pastanesinin dün yapmış oldukları tazecik Hindistan cevizli bu tatlılarını alın. Çok güzel, çok lezzetli ve hafif. Tam yaz için. Tam yaz için. Teker teker poşetlere sarılır. Çok güzel. Ala. Muhteşem. Kalfa pastanesi.

Ama Hasan, senin bana getirdiğin bu Samazingo'nun bataryası bitmiş ya be. Ne ışığı yanıyor, ne pervanesi dönüyor, hiç bitmiş bataryası. Teşhini baktım.

Çektiğim için sen sağ mısın be? Akşam bütün gece toprakla dolap yaptılar. Timuçin hiç bana yazmıyor. Eda gönderdi videoları. Bay kızan bir meraklı yapıyor, bir meraklı yapıyor. Vidaların, midaların şeylerin yerlerini koyuyor. Vallahi billahi. Bir şey yollamış bana. Sürekli sallayan agana gönder. Kim sallıyor sürekli be, ben mi? Despina nice kri kri ediyor leyi. Yes yes. Yes Despina. Γιατί δεν μας γράφεις τα ελληνικά ρε Δέσποινα και γράφεις τα εγγλέζικα, κορίτσι μου.

0: Şimdi programdan sonra da trileçeyi dinleyeceğim, deneyeceğim. Kalfa pastanesi. Bana özel trileçe yapmışlar. Trileçe. Aslında onun adı ben trileçe diyorum. Bu niye çıplak çıplak fotoğraflarınızı koyuyorsanız böyle Facebook'lara, Instagram'lara sahilde memelerinizi falan öyle aranızı buranızı bak kızanlar. Erkek kızanlarına sesleniyor. He? Vücutta vücut olsan söyleyeceğim şimdi kim olduğunu da hal söylemeyeyim. Memeler de karı memesi gibi. Ya vücutta vücut olsan dövme de yaptırmış bir dövmen eksik. Ya Rabbim sen. Lapur lapur memeleri. Ben öyle mi yapıyorum? Benim vücudum fetes fetes olduğu halde bağzıma kadar koyuyorum en çok. Yatağı kuytay likarsu yine kiroterapten glikarsu leyofayık tuzlacız. Kaç oradan. Dur bakayım Timuçi ne yollamış bana. Sürekli sallayan agana yolla demiş.
1: Gam manita yapmıştır. O sırada girdiği haller.
2: Nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Başak yani. Büyü filan mı yani?
3: Ha? Hoş. Cinci hoca mıyım ben? Erkeğim erkek. Ben kadını bir gözümle bakarsam aşık, iki gözümle bakarsam köle ederim.
2: Allah vergisi tabii.
1: 40 yıldır manitası olmayan agam manita yapmıştır. O sırada girdiği haller.
2: Nasıl oldu? Ne nasıl?
0: Niye yolladın bunu bana Timo sen? Sen bana bunu niye yolladın be? Ha? Seni ben yere batasıcam. Ah sen ya. Ela Ela Ali Toraman. Ali Toraman Bekir'i yeni yolda 25 numarada. Sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Ali Toraman Bekir'i. Isı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar. Kendi elemanları var ev yenileme işlemleri için. Ali Toraman'ın mühendislik ofisi de ayrı bir adreste. Nerede? Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında.

Aylak kaldım sana sataşayım mı biraz demiş Hüseyin Agam. Sataş. Sataş git senin. Ben anlayamadım Gürkan abi ne demek istedi. 40 yıl sonra ilk sevgini Zaki Tosa mı yaptın demiş Tanju. Ne bileyim bayağı ne demek istiye. Ne bileyim ben. Erdal Bayram Şaba. Gelin profil resmini değiştirdin sen. Ay senin elinde tatuajın da var.

bel gibi bildiği vardır. En yakın arkadaşın sonuçta demiş Tanju. Kim var? Timuçin mi? Timuçin mi ben en yakın arkadaşım?

Sevgili dostlar, Devletoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Devletoğlu evde hasta, yatalak hastası olanlara, engelli olanlara maaş bağlatmak için gerekli evrakları yapsın. Bak, cuma günü benim saat 6'da diş doktoruyla randevum var. Bana hatırlatın, tamam mı? Cuma günü, yarın yani. Ana, yarın benim saat 6'da randevum var. Ay pardon, öbür gün, yarın Perşembe. Ve Devletoğlu, Yunanca bilmeyenler, Yunanca konuşmakta zorlananlar, dilekçe yazmasını bilmeyenler, Yunanca işi olanlar, devlet dairesinde işi olanlara yardım etsin. 12 kişilik dev ekibiyle Dedaş'tan sonra Gümücüne'de, Kanari'de, Gümücüne'de, Kanari'den sonra şimdi Dedaş'ta hizmetinizde. Devletoğlu.

Emirhan'ın 3 tane tezgahı var. Gerçekten de karpuzlar kütür kütür. Gerçekten de dar karpuzlar damarsız sinirsiz. Mis gibi yarma karpuzlar. Emirhan'ın karpuzlarını mutlaka deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Yarın saat 6'da benim randevu Mehmet'ten, karıştırma demiş Özat. Benim gene öbür gün saat 6'da Mehmet'ten. Mehmet delilen mi? Mehmet hastalandı, çok ciddi bir hastalık geçirdi, iyileşti. O zamandan beri Mehmet'e gitmedim. Dün aradım Mehmet dedim. Seninle dedim görüşmeye dedim, ne kadar oldu, bir sene falan olmuştur, dişlerimi temizleteceğim, dişlerime baktıracağım. Yani bir şeyim yok ama bir bakımının, bir temizliğinin yapılması gerekir. Diş taşlarının temizlenmesi gerekir. Ben de şeyim dillerim. Selam söyle Mehmet'ten, benden Mehmet'e. Ay benim ağzı Özat. Ben de şeyim dillerim. Mehmet deliye mi gidiyorsun? Deli Mehmet'im.

0: Seni Batı Trakya'nın en ünlü şovmeni yapan nedir Gürkan abi? Bu başarının kaynağı neresi demiş Mehmet Mehmet. Sen bir talk show programı yapsana da beni çağırasını anlatayım ben sana bütün bunları. Bence doğallığım.
1: Yeter ki sen razı ol.
0: Ve küçüklüğümde çok Levent Kırca izlerdim. Çok Huysuz Virjin'i severdim. Çok ciddi konuşuyorum. Onların bir harmanı olabilir. Öyle düşünüyorum. Halen severek izlerim Huysuz'u, Levent Kırca'yı.

0: Bizim kokolar senin aklını karıştırdı galiba Gürkan abi. Yarın cuma değil demiş. Mehmet. Mehmet. Program bitsin de gideyim tadayım diye şimdi aklımda o var. Trilliçe var. Mehmet. Senin kokolar.
1: Çok güzelsin gerçekten.
0: Günleri karıştırdı bana.

0: Mutsuz olduğun doğru ama komik değilsin demiş Mike. Recep böyle gibi geleyim mi sana ben? Ha?
1: Kaldırı kolları oh. Işıkıdam ışıkıdam. Girin anına vay vay. Işıkıdam ışıkıdam. Kaldırı kolları oh.
0: Evet, ona köylümüz, kardeşimiz, akrabamız Mehmet çok şükür iyileşip toparlandı diyor zaten. Evet, biliyorum. Mehmet benim doktorumdur. Bizim Müge'nin de arkadaşıdır. Müge de diş doktoru. Onlar beraber okumuşlar. Dişlerimde bayağı bir sorun problem vardı. Mehmet onları halletti sağ olsun. Sonra rahatsızlandı, hastalandı. Ondan sonra da bir daha hiç Mehmet'e gitmedim. Dün cuma günü gitmenin zamanı. Dün aradım, bana dedim bir randevu ver dedim. Sen dedi kibarcanasın, öğleden sonra randevu istersin dedi. Üstelik dedi İskeçe'nin kapalı olduğu günlerde istersin dedi. Ya dedim, bak dedim, biliyorsun dedim. Cuma akşam 6'da gel dedi. Geleyim bir de sen iş yapar mı ama demiş Faik.
1: Dedikodulara bakma sen, ben kime bakarım.
0: Ben öyle istediğimi herkesin parmağına ziyade eder miyim?

0: Huysuz birisin demişti Güllü'ye, hep fasulye verme, arada döner ver. Sen de bu noktalı yorumları ondan mı aldın acaba demiş Nida.
1: Biliyorsun senle dolu dünya.
0: Aynen.

0: bol şans dile kızlarına sınava gidiyorum demiş Ali Molla. Kızlar bol şans. Kızlar bol şans. Öpüyorum sizi.
1: Tüketme boş yere yüreğini.
0: Burayı bir 10 gün anlattı ki tam zaman demiş Faik. Gitsen bak şakasız Faik dostum. Gitsen ne olur ne olmaz aşını yaptır da. Tetanos aşını nereye elini ne kesti? Ne keserse kesin tetanos olabilirsin. Cemil sana bir şey soruyorum bana cevap vermeyesin dedim. Orada çalışıyor musun dedim, tatilde misin dedim Cemil. Girit'te. Ben Girit'in denizini hiç bu kadar dalgasız görmedim. Neresi burası? Hangi sahil burası? Bu kadar dalga yok burada be hiç. Oh. Cemil, tatilde misin? İşte çalışıyor musun Girit'te?
1: Siyasındır eyvahımız. Sen oradan gel ben buradan. Çatlasın düşmanımız.
0: Dişlere bakım yaptırıyorsun. Kesin gomine yaptın sen demiş Tayfun. Tayfun Gülcan.

0: Tatildeyim, Elafonisi burası demiş Cemil. Ha. Ondan ne sığ suları, tamam. Orada Elafonisi'de bile seni dinledim diyor Cemil. Yaşa. Yaşa Cemil Molla Osman.
1: Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne, cellat boynumu vursan.
0: Ah, kızlar da bana öpücük yolluyor. Yaşayın. Çok rahat kızlar. Bak bu kız geçecek, çok rahat bu. Hiç heyecan yok onda.

İyi bak deli, ben seni ta Kurçalar'da dinledim, bana yaşa demedin demiş Faik Tuzlacı. Kurçalar neresi be? Ama senin gittiğin en uzak yer Halkidiki, o da iş için gidiyorsun.

0: Sen varsın 40.
1: Senden genç oldum kesin.
0: Canım benden gençsin o ayrı. Sen yatakta cevap ver erkeğe. Kocanın dostu varmış onu da söyleyeyim. Kim olduğunu da söyleyeyim istersen. Adını da vereyim istersen.
1: Allah aşkına kesin.
0: Şimdi söylerim Allah şaşırır aşkına. Kalırsın.
1: Allah aşkına.
0: Herif para verdi söyleme dedi. Ama yakında çıkacak suyu.
1: Canı sağ ol.
0: Ve sen ağla. Ayol. Kibariye ihanet ettiler sana etmezler mi? Niye? O canım kadına ihanet ettiler.
1: Ben burada yerin dibine çıktım yani.
0: Alıştık artık. Alıştık artık dedi.
1: Yok benim kocam zannetmiyorum yapacağını. Yapsa da helal olsun. Erkek adam her gün kuru fasulye yemekten bıkmaz mısın sen?
0: O zaman sen de arada döner ver.
2: Ben geliyorum. İbrahim Tatlıses'in bu güzel şarkısını Şevval Sam'dan dinleteceğim sizlere. Şevval Sam çok güzel yorumlamış. Hasret kaldım gözlerine, hasret kaldım sözlerine, hasret kaldım gülüşüne, hasret kaldım sesine demiş. Hasret kaldım demiş. Sevgili dostlar, Serdar koltuk üretiyor, kanapa üretiyor, pergola yapıyor, jel kaplamalar. Efendim Serdar'da, gölgelikler Serdar'da, Serdar Gümüşçek Kozmiye yolunda 1. kilometrede sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Dimap Peças. Nurgül'ün yağları, Peças'ın yağları Nurgül satıyor da. 5 litre zeytinyağı, 5 litresi 35 euro değil 30 euro artık. Korona 2 pikiliye, en güzel zeytinyağı soğuk sıkım zeytinyağı.

tatilde seni söyleyeni dinle. Acilen bir psikoloğa gitsin. Tatilde Gürkan mı dinlenir demiş. Oktay. Zaten tatili bilek normalde de biri dinleyen. Sen de bir psikoloğa git bence. Ya? Psikoloğa değil, direkt psikiyatriye git. Direkt psikiyatriye, psikolog yardım edemez. Direkt hap almaya başlar.

0: olmaksa sosyal medyamıza ve programımıza yaptığı özel katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katkı yapan nice sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sedat Gacal yazmış en son. Sedat Bey'e sevgiler, saygılar. Efendim Nuran Hasan biliyorsunuz bugün sponsorumuz o da. İmajin Gümüşhane'deki adreste Kanarya 30'da ve Ofsanoz 816'da. Instagram'da tatlı telaş 0807 olarak buluyorsunuz, takip ediyorsunuz.
1: Yaşamak en kötü kader olsa gerek.
0: Tatlı telaş 0807 yıllardır
1: benim hasret
0: var
1: sevgilim.
0: Ve Batı Trakya'da iki mağazası olan tek süslemeci. Gel.

Ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden. Sizin sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Hep bir gönülde, hep bir frekansta, hep bir radyoda koysun inşallah. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Batrakin'in İlköz'e radyosum. Radyosu'dan 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 10 dakika geçiyorum. 2 saatlik birlikteliğimiz çarşamba gününde de başlıyorum. Umarım 2 saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. ...15'ten sonra da haber programı... ...artı eksi Halit abi olacak. Başlayalım bizler. İlk olarak sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren... ...Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinizde alüminyum kapı pençere... ...balkonlarınızda korkuluk... ...pençelerinizde sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize... Sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin'in çay üstünde. Anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirmem. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirmem. Arabanızın farlarını temizlemem. Arabanıza camlarınıza füme takmam. Multimedya ses sistemi değiştirme takmasım. Kısacası arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Grand Tuning araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde bana okulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Telefonumda 697-77-40-096 olan telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Demet Akalın'dan başlıyoruz. Çalkala isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerin ekle olunan tüm sefemleri için geliyorum. İş yeri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Ney, arada sırada Necdet Pekkan'dan dinledik. Şimdi de İrem Derici ile devam ediyoruz. Sevgi olsun, taştan olsun dinliyoruz.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

Aysel Yakupoğlu seslendirdi. Leyla Mecnun'un Aşk Görsen'i dinledik. Şimdi de Barış Manço'dan devam ediyoruz. Müsaadenizle çocukları dinliyoruz. Akşam Dünya Kupası'nda yarı final maçı vardı. İspanya Fransa'yı 2-0'la geçti. Bugün de Arjantin İngiltere maçı var. Saat 10'da. Hadi geçmiş olsun birilerine. Kınalar yakalım. Finalin adı İspanya'dan ya Arjantin ya İngiltere olacak.

Sinan Akçil'den dedik ki tabi tabi dinledik. Şimdi de Simge mış mışı dinliyoruz.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Bir saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. İkinci kez Ajda Pekan'dan devam ediyoruz. Bu sefer petrolü dinliyoruz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay Üstünde Anaokulu yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın farlarını temizleme, multimedya, ses sistemi değiştirme, takmam, arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Kısacası arabanız için gerekli tüm aksesuarlarım bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstünde Anaokulu yanından sizlere hizmet veriyorum. 697-77-40-0-46 nol telefondan ulaşabilirsiniz Metin'e. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan. Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Çiçek Dalı Gevrektir, Nar Ağacı'nı dinledik. Devam ediyoruz. Şimdi de Oldu Mu Yavrum, Gönlün Oldu Mu'yu dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25-310-36-515. Cep 69-42-81-93-87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam ediyoruz son yarım saatimiz. Batum, Füsun Batum, Can Suyu'nu dinliyoruz.

0: gözlerine.
1: Sinan Özener dinledik, Dertli Odumu dinledik, şimdi de son şarkımız. Cengiz Kurtalan'dan geliyorum, Unutalım'ı dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim birazdan. Haber programı Artı Eksi Halit abi sizlerle olacak. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskuyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evleriniz alüminyum kapı pencere. Balkonlarınızda korkuluk pencereleriniz esinlik pancur. Evleriniz alüminyum kapı pencere. Balkonlarınızda korkuluk pencereleriniz esinlik pancur.

Polo Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Multimedya. Ses sistemi değiştirme, takmam. Arabanıza, camlarınıza füme geçirme. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. Araba bataryaları. Daha sayamadığımız birçok ürünü. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere her gün hizmet veriyor. Her zaman telefonu da 697 77 40 096. Birazdan haber programı dedik ki Halit abi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik sen mutlu kalın, hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu?
7: Neyi?
6: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz

0: indirimlerin tek adresi Şükrüye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükrüye Market. Şükrüye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den Artı Eksi programından, güzel Batı Trakya'mızdan, her şeyine rağmen güzel Batı Trakya'mızdan sevgiler efendim. Bugün güzel bir programda sizinle birlikte olacağız. Birazcık dedikoduya dalacağız. Yine her ne kadar konuyla ilgilenmemek istesem de bütün yollar Kozlukepir Belediyesi'ne çıkarıyor beni. Bugün yine olduğu gibi. Yani şimdi geçen hafta Doğasanlar Köyü'nden belediye meclis üyesi sevgili kardeşimiz Cihat Şerif'in istifasıyla ilgili burada söz etmiştik. Tabii haliyle Cihat dedi ben kendim açıklama yapacağım. Ne olduğunu tamam dedik Cihat'cığım, mikrofonlar açık. Saat 3.30'a doğru, yani bir 15 dakika sonra muhtemelen Cihat bağlanıp açıklama yapacak. Şimdi tabii oraya gelince bir sürü şeyler var. Mesela yayınlayana belediyenin aleyhine yazıları, muhalefet hakikaten çok sert bir eleştiri, basına da böyle düşüyor. Yani ondan da bizim de buradan onları duyurmak boynumuzun borcu oluyor. Bu işin çok iyi tarafı var. Belediye yönetimi bizden muhatap olmuyor. Allah'tan da olmasınlar. Fazla da muhatap lazım değil bize. Ve de müdahale etmiyor. Biz buradan söylüyoruz. Tabii onların da söz hakkı vardır. Ama bağlanmayacağım dedikten sonra bağlanmaz adam. Ne yapalım şimdi? Yani zorla da biz gidip de insanları bağlamayacağız. Biz zaten burada olanları, olmayanları onları anlatıyoruz. Ve de bunları anlatmaya da devam edeceğiz. İyi bir şeyler olduğu zaman yine ilk bunları söyleyecek biziz. Şimdi burada evet, tabi onlara biraz sonra geçeceğiz. Bugün 10 yıl evvel o gece biz mahallede bir tanıdığımla bir tavernaya gitmiştik. Bana gelen bir telefonla Türkiye'de yani gündem dışı bazı şeyler olduğunu, işte uçakların kalktığını, bir telefon geldi. Ondan sonra eve geldim. 15 Temmuz olayları, bu FETÖ örgütünün Türkiye'ye yapmış olduğu saldırı. O gece hakikaten sabaha kadar televizyonun başından hiç ayrılmamıştım. Ama mutlu sonla biten bir ayrılık. Onun yıl dönümü vardı. Gümrüce Başkonsolosluğumuzda da kutlandı. Dünyada Türk'ün olduğu her yerde kutlandığı gibi. Bu terör örgütlerine artık yer yok. Yani şimdi bazıları o zaman bilerek veya bilmeyerek tam ortasında bulundular o ihtilalin. Allah'tan da Türk halkının da çok fazla kararlılığı ile önüne geçildi ve de iyi geçildi. İyi ki geçildi. Çünkü ana vatanımızda bir şey olduğu zaman aynı şey bizi de burada çok doğrudan etkiliyor. Ondan da Allah böyle şeylere hiçbir zaman izin vermesin inşallah. Şimdi bir tane türküsünü yazdığımız bir tane köprü. Altında aslında 6-7 tane köprü yıkılsa bölgemizde. Bunlar 100 senede olmaz. 12 yıl oldu belki de. Biraz evvel Ridvan Molla İsa'yı gördüm. Size de selamları var. Gelecek hafta büyük bir ihtimal programımızda olacaklar. Ahmet kardeşimizle birlikte, Ahmet Pehlivan'la birlikte. Bugünlerde diyor abi açılıyor köprü. Ya Ridvan dedim bu köprü açıla açıla bir kaldı. Neye öyle oldu falan. Diyor. Tam açacaktık. Yine bir toprak kayması oldu. Ondan sonra yine kaldık diye. Tabii inşallah bugünlerde açılır ve de bir kez daha da bir yerde hiçbir zaman bir yıkıntı olmaz. Çünkü yıkıntı olduğu zaman her şey yıkılıyor, her şey kalıyor ve de ondan sonra da yani senelerce bırak aylarca, senelerce gidiyor bunun vebali ve insanlar da dağların içinden gitmeye devam ediyor. Şimdi bu Makaza yolu, yani Bulgaristan yolunda, Buduklu'nun hemen altında, yani bütün dağın yarısı yıkılsa bir haftada olurdu. Hadi bir hafta. Bu aşağı yukarı 6-7 ay oldu. Orada bir toprak çökmesi yaşanmış. Bir iki gün evvel geçtim, görebildiğim kadar arabanın içinden gördüm ki hala da çökük duruyor yol. Yani bilemiyorum artık, bazı şeyler o kadar mı zor? Bu Egnatia otoyolu personeli her bir gişede para almayı biliyorlar. Kafada tutuyorlar herkese, işte efendim hediye geçişler olmayacak, bilmem ne olacak diye sanki bakana da kafa tutuyorlar. Ama hizmete gelince bir de bakarsın hiçbir şey kalmamış. Yani bakalım ne olacak. Şimdi biraz sonra programın akışında Cihat Şerif'in de bize bağlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika sonra belki de bağlanır. Galiba Şerif hazır. Cihat hazır. Biz hemen bağlanalım. Oradan başlayalım. Ondan sonra Ergün Mehmet'in bir açıklaması var. Ridvan Ahmet'in başka bir açıklaması var. Ondan açıklama bayağıca var. Sevgili Cihat kardeşim, azıcık kapa radyonun sesini, de yankı yapıyor çünkü.
1: Kapatıyorum.
0: Evet.
1: Azıcık kapa.
0: Radyo City'ye hoş geldiniz.
1: Şimdi yok, hiç radyosuz konuşabiliriz. Öncelikle evet. Merhaba. Bizi dinleyen yurt içi ve yurt dışındaki dinleyicilerimize sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
0: Sağ olun. Sağ olun. Şimdi tabii geçen hafta aslında ben sana da telefon etmem lazımdı ama programın sonunda mıydık nedir? O senin yapmış olduğun açıklamaları.
1: Bana dönmeniz gerekiyordu. Benim adım.
0: Ama biraz az bizim programlar. Ondan bu hafta dedik bunu başından yapalım. Şimdi ben senin gönderdiğin şeyleri okumaktansa sen bize bu istifanın tam olarak ne olduğunu anlatmanı rica edeceğim.
1: İstifanın şöyle söyleyeyim. Geniş çaplı bir açıklamasını yapacağımı sonunda yazıyorum. Şimdi bazen insanlar der ya, hani hırsımı, sinirimi yavaş yavaş alırım. Onun keyfini çıkarırım. Şimdi ben de bazı şeylerin keyfini çıkaracağım. Yani buna acele etmeyeceğim. Önümüzdeki haftalarda tabii ki geniş çaplı bir açıklama yapacağım. Yalnız benim açıklamamda şu var. Tamamen benim ilkelerim doğrultusunda ve bir sürü düşüncelerim neticesinde aldığım bir karar.
0: Evet.
1: Nedir bu? Yani ben Erdem Hüseyin'le birlik listesinde devam etmeyeceğim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ne yapmam gerekir? İstifa etmem gerekir. İşte burada üzüldüğüm nokta şu. Yani şimdi Mameli Hanım bakıyorsun ki karşılığı bende çok. Avanta yemek, bedava para filan filan. Şimdi baktığın zaman ben 21 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum. Aldığım maaş oradaki başkan yardımcılarından daha fazla. Size bunu biraz sonra anlatabilirim. Devletin sitesini ekran alıp gönderebilirim. Aksi ise siz bir dahaki hafta yayınlayabilirsiniz. Müsaade ediyorum.
0: Hayır, onu biliyoruz zaten biz.
1: Biz
0: onu...
1: bu yola çıkarken para hiçbir yerinde yoktu. Şimdi bilemiyorum yani siz nereden esinlendiniz de Mamelika dediniz.
0: Şimdi Mamelika de bak şimdi çıkar olarak.
1: Bu neye göre? Hiçbir yerde ben başkan yardımcılığı bana verilmedi diye ben ayrılıyorum demiyorum. Hiçbir yerde demedim ben.
0: Şimdi
1: bu neye göre? Siz bunu bana bir
0: Temmuz'un birinci günü Temmuz 1 görev dağılımı oldu. Ve de siz yakın çevrenize bana söz verildi Temmuz'da ben başkan yardımcısı olacağım. Sözünü tutmadı diye ayrılıyorum dediniz.
1: O benim diyen dostum değil demek ki doğru izah etmemiş ya da anlayışında bir sıkıntı var bunun.
0: İşte ben de tam ne olduğunu senden öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi tabii biz seçimlerden sonra bir toplantı yaptık Krisevro teminle.
0: Evet, o zaman değildi ki
1: görev dağılımı yaptık.
0: Üçüncü sene sana verilecek şeydi.
1: Üçüncü dönem bana verilecekti.
0: Evet.
1: Ama şimdi ben bu üçüncü seneye kadar zaten durmam hattaydı. Yani siz bana deseydiniz ki be Cihat kardeşim sen şu malum meseleden üzüntülü konudan sonra niye istifa etmedin de bugün ediyorsun, gerçekten beni üzer, seni gelir tebrik ederdim. Ama başkan yardımcılığı verilmedi dediğiniz zaman
0: ama bunu ben demedim, sen dedin. Sen dedin. O zaman süre neden olduğunu.
1: Ne açıklama yapacağım diyorum.
0: Ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi ben
1: şimdi bak, neden özellikle ben siyasetin ahlakı kısmındayım. Şimdi Erdem karşımda değil. Ben değneksiz köyde veya nasıl diyeyim Müslüman köyünde salyangoz satanlardan değilim. Alırım karşıma. Sabaha kadar mı? Saatlerce mi tartışır konuşurum.
0: O laf şimdi.
1: Onun hakkında ileri geri konuşmak.
0: Şimdi bu ben söylemeyeceğim hiçbir şey demek. Şimdi Erdem orada. Erdem de şimdi dinliyor şu anda yani.
1: Şu an bugünkü konuyu dağıtmayalım. Bugünkü konu siz bana diyorsunuz ki Mamelika için istifa ettiniz. Bu bir. Diğer ikinci bir konu. Bunu açalım. Bunun üzerinde tartışalım. İkinci bir konu da ben başkan yardımcılığından dolayı. Ben üç gün sonra bunu biraz hızla öne çektim, daha etmeyecektim. Öne çekme sebebim de şu, yani hepten ahlakın dışına çıkıldı. Alıyor meclis başkanını, çekip gidiyor. Dolapçılar köyündeki bir arkadaşa diyor ki ya işte bu tarihte sen gel göreve filan gelmesin. O da diyor ki ya orası filan abinin görevi, alma. Diğeri alıyor. Şimdi bunlar aktarıldıktan sonra bunların boyutları çok. Ama bunlar benim için hiç önem arz etmiyor. Benim ilkelerim var, benim kırmızı çizgilerim var. Çiğnendi. Sabır. Ama bazı şeyler artık yeter ya, buna omuz atmanın bir vakti, bırakmanın vakti geldi diyebiliyor insan. Yani bu konu böyle ama geniş çaplı bir açıklama, basını da çağıracağım. Dolayısıyla
0: bu ne zaman olacak?
1: Geniş çaplı bilgilendireceğim. Muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde yapacağım. Şimdi siz denk gelmiyorsunuz, kiminiz bir yerde oluyor. Hafta sonuna birkaç arkadaşım da olacak yanımda. Geniş çaplı sizi de davet edeceğim. Bak ben bir de şuna merak edeyim, bunu da bir sorayım. Yani dinleyici olarak, siyasetçi olarak ne oldu da siz bu kadar bu geçen seçimde işte başkanım kısmında yer aldınız ve ben şunu da ifade edeyim size. Belki bu listenin içerisinde sizle görüştüm bir iki defa, böyle biz aynı zamanda da yani direkt akraba olmasak da ailelere karşı kızlar evlatlar bir akrabalık olayı var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla cemiyetlerimizle karşılaşıyoruz. Doğru mudur?
0: Evet.
1: Karşılaşıyoruz. Karşılaştıktan sonra yine bir altayım var, bir selam var, her neyse. Şimdi burada da konusu geçti. Ya sen de bizi çok eleştiriyorsun. Grupta da iyi bahsettiğin zaman senin hakkında iyi şeyler söyleye diye demişimdir. Dedim de daha fazlasını da demedim.
0: Tamam.
1: Ve bundan sonra da ben eleştiri aldım. Yani üzücü tarafı burada.
0: Yani siz evvela birbirinize
1: eleştirip karşı tarafa geçiyor.
0: Evet. Birbirinize mi şeyiniz yoktu?
1: Şimdi
0: Bak şimdi ben geçen hafta söylediğimi yine söylüyorum. Çünkü senden çıkan bir söz. Başkan yardımcısı beni başkan yardımcısı yaptı, yapmadılar diye istifa ettim dedin. Tamam. Onu ben duydum.
1: Kimde duydun?
0: Ya şimdi kimde?
1: Dediğin adam yalan söylüyor. Sen şimdi yolda geçen her takkelinin lafının doğru olduğunu...
0: Yok takkele ben ayırt ediyorum. Benim yaşım bayağı ilerlenik. Kimin ne laf söylediğini biliyorum ne olduğunu altında.
1: Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak Halit Bey, ben dünkü politikacı değilim. Biz bu politikanın...
0: Tamam işte sen dünkü politikacıysın, ben bilmem neyim.
1: Şimdi bakın şu o zaman bir kısa bir şey not edeyim de evet. Ben bunu da atlamamış olayım. Şimdi bu siyasette şu vardı, sana vatandaş oy vermiş. Demeyecek mi vatandaş bana ya sana görev verecekti de görevden niye kaçıyorsun? Adamın yapmadığı bir sürü işler var. Yapamadığı hiçbir proje yok ortada. Bunları geniş çaplı konuşacağız ama karşımda yok kendisi. Bu açıklamadan sonra ihtiyaç duyacaktır. Ben de karşısında olurum. O benim şeylerime cevap verir açıklamalarına. Konuşuruz karşılıklı medeni bir şekilde, ahlaki bir şekilde, kişilik haklarına tecavüz etmediğimiz sürece her türlü tartışmaya demokrasinin el verdiği öpüde yaparız.
0: Evet.
1: Ama ben görevden kaçmadım. Ben
0: köyümde sen işte kaçtı vermedim. Demedik örgün zaten.
1: Beni şikayet ediyor, beni biliyor, beni istiyor. Kozlu Kepir bana iletiyor şikayetini. Kurcalı bana iletiyor. Burada arkadaşlarımız yok mu? Onlara da iletiyor. Tabii herkesin sevdiği özel seçmen, özel dostları var. Bunları iletiyor. Dolayısıyla ben bunlardan fazlasıyla rahatsızım. Ama benim ilkelerim bundan da üzerindeydi.
0: Peki bir kişiyi de ihraç etmişler.
1: 4-5 tane bunlar. Efendim?
0: Bir kişiyi de ihraç etmişler dün.
1: Şimdi Halit abi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani o ihraç onların kendi kararı. Ben onu nasıl diyeyim? O konuda konuşmak istemiyorum. Yani şimdi o konuda konuşmak için bir insanın, karşıdaki insanın senin adaletli olması lazım. Yaptığı işine bakman lazım. İzlediği yola bakman lazım. Sen şimdi bak o zaman izlediği yola bak. Ben efendime söyleyeyim. Vatandaşım karşısında bana destek verenler kısmından şey verilmemiş gözüküyor değil mi? Ben bunu verilmeyeceğini 2 yıl önceden biliyorum. Kendisine de söyledim. Bakın. Bak şimdi kendisi burada yok. Daha ileriki konuda çok açacağım. Ya Cihat gerçekten mağcup oldum ben senin için. Bu Amerika lafını ettim diye diyeceksiniz. Bundan eminim. Bundan eminim.
0: Şimdi bak. Şimdi, ben o konuyu yani ne dedim? Belediyecilik dedim. Çıkar meselesidir. Cihat da
1: benim dünyam.
0: Bize gelen peki sen neden 1 Temmuz sen belediye başkan yardımcısı olmadığının hemen arifesinde hemen sonraki günü istifa ediyorsun da etseydin bundan 3 ay evvel başka türlü düşünecektik.
1: Birin gelmesi gerekiyordu. Ben yakın dostlarıma, çok iyi dostlarıma bu görevden yani buradan ayrılmam gerektiğinin zamanının gelip geçtiğini, birçok kimsenin bana görev vermeyeceğini söylediğinden mağda benim 2 yıl önce bana görev vermeyeceğini biliyorum. Bildiğim halde sabrettim ama her geçen gün daha bismillah seçimlere girmedik. Benim hassasiyetlerim gitmiş. Devamı gelmiş. Şimdi bunları açacağım. Şimdi burada açmak istemiyorum.
0: Ya aç şimdi sen biraz yani ne oldu oldu.
1: Yo saygısızlık olur basına. Onları çağıracağım. Sen daha da olsan özel araçla aldırıp seni canlı yayın yaparsın.
0: Tamam da yani şimdi onlar da duyarlar buradan. Hep aynı yani. Yok.
1: Bakın şimdi ben açıklama yaptığım zaman Erdem de çıkar karşıdan bana bunların cevabını verir. Belki denir ki ben haklıyım. Söylesin o zaman haklı olduğunu ispatlar ona. Şimdi o olmayacak programda hem ben açıklama yapmayacağım etik değil. Şimdi ahlaki kurallar üzerinde demokrasi kuralları çerçevesinde neyse hakkımızı savunacağız, konuşacağız. O da konuşacak, ben de konuşacağım. Ben bundan sonra kendime muhalefet görevine kabullendim. Dolayısıyla nerede bir eksik varsa, senin şikayetinde varsa bunu meclise soru önergesi olarak yaptıracağım. Gece gündüz 7/24 vatandaşlarım beni arayabilir. Ben evet. Görevden kaçmadım. Bunu göstermek için çok katlandım. Beni yaktı, acıya acıya geldim bu noktaya. Ama durdum. Ya şöyle bir misal vereyim. Adam benim 30 Haziran'da bir gün önce bizim iş yerinin bitişinde bir iş yeri var. Oraya geliyor. Görüyor bakıyor bana. Ben de nasıl iyi misin diyorum. Hiç girmiyorum onlara. Kendisi giriyor. Ya diye sana görev vermese meclis üyesi. Görev vermese bizim liste dağılır diyor. Sonra kısa günde mecliste aynı kişi diyor ki ben görev vermesini istemiyorum. Ya böyle bir dünya bunlar. Bunları ben değil dün öğrendim. Ne dahil evet. Öğrendim. 2 yıl önce öğrendim ama ben maalesef bazı dostları yanılttım. Onlardan özür diliyorum. Yanlış yaptım. Yanlış kişiyi onlara önerdim. Bundan sonra bu konuyu görüşeceğiz. İlerleyen süreçte istifamla beraber yani açıklamamla beraber tartışacağız bu konuyu.
0: Evet. Şimdi demek ki biz bekliyoruz senden açıklama haberini.
1: Evet. Tamam. Budur. Yani bu konuyu dağıtmayalım. Başkasına da söz hakkı olmasın. Yalnız şunu bil. Ben işimden ayrılıp daha düşük bir maaşlı bir yere gidiyorsam, bu kesinlikle başkan yardımcılığı şeyine gidiyorsam, bunun neresinde mamilikalık var, neresinde şey var, yani bu beni üzüyor. Ben daha yüksek para alıyorum sana.
0: Şimdi o para almak başka ama herhalde tarihte şey, bir de senin açıklamaların da var şimdi yani.
1: Gene anlatıyorum. Yani bunu bugüne
0: bak geldim, şimdi.
1: Beni yıka acıta acıta geldim diyor.
0: Bak şimdi. Adamlar yani beni zor. Belediyede olay olmadık bir gün yok. Şimdi ben fazla içeri derine girmek istemiyorum. Olan bir olaylardan sonra sen
1: sabaha kadar da anlatırız.
0: Evet. Sen olan bir olaylardan sonra istifa etseydin, o zaman böyle demeyecektik, başka türlü diyecektik. Ama şimdi buna rast geldi.
1: Haklısın, burada bu konuda da birkaç arkadaş istişare ettik.
0: Evet.
1: Derler ki bir kal gör, sonra bunu lehine çevirebilir. Başka türlü yorumladık, öyle yaptık, kalalım dedik falan filan. Hatalı mı? Bana göre hatalı. Yani o malum olaydan sonra istifayı pat diye vermek gerekir. Yani böyle bir adamın arkasında durmanın bana göre anlamı yok. Açıklama.
0: İşte o zaman başka türlü olurdu. Yani
1: şimdi açıklamayı yaptıktan sonra da sana söyleyeyim.
0: Tamam.
1: İlk önce senin programına çıkacağım.
0: Oldu.
1: Erdem de çıksın karşıma, dinlesin onları.
0: Ha, pek çıkmaz onlar programlara. Yani konuşanlara hiçbir zaman cevap vermezler. Hep eleştiriler onlar da yani. O
1: eleştirsinler canım. Benim eleştirdiğimi, benim yaptıklarım bellidir, ortadadır. Benim niçin girdiğim bellidir yani buraya. Para için
0: evet.
1: En son şey. Mamilika'nın zurnanın son deliği benim için. Ben
0: evet.
1: Buradan alacağım Mamilika'nın.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında açıklama yapmadın da bu kadar yaptığın açıklamaya.
1: Yapacağımı söyledim. Yani
0: oldu.
1: Yeterli.
0: Tamam.
1: Hassas konular var.
0: Bunun oldu. Bekliyoruz konu. Açıklamayı. Evet.
1: Tamam.
0: Oldu, sağ ol Cahit'cim.
1: Şimdi bazıları, bak şimdi bu sana bu hani sen bir şey dedin, o bak kalmasın aklımda, not ettim, okuyorum onu. Şimdi benim başkan yardımcılığından dolayı istifa ettiğini demişim diyorsun dostlar. Bunu ispat etmesi müfteridir yani. Bunu istifa yani sebebini açıklasın. İddiasını ispat etmekle yükümlü bu.
0: Evet. Bak şimdi. Evet, bak şimdi. Biz ikimiz böyle tatlı iddialar şimdiden değil, daha Halit Mehmet zamanından bile öyle bazen çakışıyorduk biz hafif. Aslında sonra gene tatlıya bağlıyoruz olayları. Biz yine diğer programa kadar bekliyoruz, beklemedeyiz.
1: Ha bekle. Neyse yani ben her ne yaptım,
0: tamam,
1: insanım için yaptım, ufkum için, geleceğim için, milletim
0: tamam.
1: için yaptım. Bundan emin olsun.
0: Tamam. Evet.
1: Saygılar, selamlıyorum herkese, bizi dinlediğiniz
0: için. Sağ ol, görüşmek üzere.
1: Sağ ol,
0: sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi Kozlukepir Belediyesi meclis üyesi sevgili kardeşimiz Cihat Şerif, şimdi aslında kendi birinci günlük belediye meclis üyesi değildir. Daha evvelden de Cihat'ı biz belediye meclislerinde gördük. Hatta daha eskiden bizim program bile yaptığımız fikir ayrılıkları ile karşılaştığımız da oldu. Ama sonunda hepsi tatlıya bağlanıyor. Çünkü biz zaten art niyetimiz yok. Cihat'ın da pek sanmıyorum art niyetli olduğunu, ama yani şimdi biz burada bir şey söylediğimiz zaman onu birazcık da duyuyoruz etraftan, öyle hemen tap diye havadan gelmiyoruz. Şimdi Ergün Mehmet'i ben telefonla bayağı konuştuğumuz var. Onun bir açıklaması var internette. Yani bu açıklamaları zaten okuyuncaya kadar ondan dedim ben programın başında. Yine kader düştü, kaderimiz düşürdü bizi Kozlukepir Belediyesi ile. Keşke Kozlukepir Belediyesi bir tarlaya bir yol yapmış muhabbetinle girseydik mabetlere. Veyahut da yani o zaman daha iyi olurdu bizim için. Yani biz ille de taktık kafayı değil, ama bizim radyoya Onlar takıyorlar kafayı da ondan sonra da gidiyor böyle durumlar. Onu da buradan açıklık getirelim. Ergün Mehmet diyor ki, belediye başkanı yine paylaşmış partiden oy çokluğu ile ihraç ettik diye. Sayın Başkan anlaşılan belediyeyi değil, eleme yarışmasını yönetiyorsunuz. Bir gün hizmet haberinizi de paylaşın da vatandaş nihayet sıra işe geldi desin. Etrafınızdakileri ihraç etmekte gösterdiğiniz hızın yanlısı hizmette görebilsek köylerin işi çoktan bitmişti. Ama unutmayın, siyaset küstürme sanatı değil, birleştirme sanatıdır. Sayın Başkan, siyaset satraçtır derler. Ama siz taş bırakmayınca tek başınıza oynamış oluyorsunuz. Seyircisi bol, kazananı yok. Peki şimdi sen partiden attın diye bu arkadaşımızın oylarını da yok mu sayıyorsun acaba? Sen verdiğin sözleri tutabildin mi acaba diye soruyor Ergün Mehmet. Evet, şimdi tabii bunu isterseniz bir de belediye başkanının bir açıklaması var. Ona da bir bakalım belediye başkanı ne diyor. Evet. Değerli Kozlukepir Belediyesi ve Küçük Sirkeli halkı. Dün akşam birlik listesi toplantısı sonucunda Küçük Sirkeli muhtarı Erkan Çavuş Ali oy birliğiyle partimizden ihraç ettik. Ya o kadar çok insan var ki sırada, ihraçlar da birbiri arkasından geliyor. Yani istifa etmeyen bir gün varsa o zaman da ihraç ediliyor. Gene yani tamamlanıyor gibime geliyor benim. En önemli ihraç sebebi ise seçim öncesi Küçük Sirkeli halkına vermiş olduğu sözü tutmamasıdır. Seçim öncesi yaptığımız anlaşmaya göre bu arkadaşımızın yarım dönem, yani 30 ay muhtarlık yaptıktan sonra muhtarlık görevini listemizin diğer adayı Sinan arkadaşımıza devredecekti. Ancak bu sözü sabırlı ve anlayışlı bekleyişimize rağmen hiçbir zaman yerine getirilmemiştir. İhracın bir diğer sebebi ise bu arkadaşımızın 05.06.2025 tarihinde belediye binasının önünden yayınlamış olduğu görüntü kaydıdır. Bu videoda birlik listesiyle hiçbir bağının kalmadığını ifade etmesine rağmen bugüne kadar resmiyette istifa etmeyerek büyük bir yalana imza atmıştır. Ve Küçük Sirkeli halkına affedilemez bir saygısızlık yapmıştır. Yukarıda belirttiğimiz tarihten itibaren bu arkadaşımızın muhtarlık görevini kesinlikle yerine getirmemiştir ve tam aksine kendi köyüne yapılacak olan hizmetlerde engellemeye çalışmıştır. Çok açık bir şekilde anlaşıldığı üzere amacı hizmet etmek değil, sadece maaş almak olan bu şahsın imza ve mühür yetkisi bugün itibariyle elinden alınmıştır. Ancak kanun gereği bağımsız muhtar olarak kalacaktır. Yani hiçbir hizmet yapmadan ve Sinan arkadaşımızın hakkını gasp ederek oturduğu yerden maaşını almaya devam edecektir. Her ne kadar her ne kadar hakkı gasp edilmiş olsa da Sinan arkadaşımız vermiş olduğu muhtarlık sözünü yerine getirerek bundan sonra süreçte gönüllü ve maaşsız muhtar olarak Küçük Sirkeli köyümüze hizmet verecektir. Sinan arkadaşımızı tebrik ediyor ve Küçük Sirkeli köyümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Diğer arkadaşımızı da Allah'a havale ediyoruz. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Paran olsa da deste deste, hesabı zor ödersin son nefeste. Maşallah Erdem bayağıca filozof sözler de söylüyor. Şimdi abim, ben Erkan, kamuoyuna yarın açıklamamı yapacağım. Ya baya Erkancığım, sen de mi yarın? Biriniz 10 gün sonra, biriniz yarın. Yani şimdi ben seni arasam da bir yarısını yapsan canlı yayında da, yarın bayatlamasın şeyler. Şimdi ben okuyayım senin göndermiş olduğun mesajı. Abim ben Erkan, kamuoyunda yarın açıklamamı yapacağım. Neyin ne olduğunu herkes bilecek. Kim ne istedi, ne yaptı? Hepsi protokolü elimdedir. Öyle suçlamayla olmuyor işler. Saygılarımla iyi programlar dilerim. Şimdi Erkancığım, dur ben seni bir arayayım da. Ya iki tane söz yani de onu bir saniye. Bana telefon numaranı yazsana Erkan WhatsApp'tan, çünkü şeyi bulamıyorum burada seni. Bir saniye bir arayalım da ondan sonra. Evet, şimdi niye böyle oldu? Yani demek ki biz de söylediğimiz bazı şeylerde bu kadar fazla dışarı düşmemişik mesela. Her yerde bir tane şey, her bir kapıda bir tane şikayetçi belediyede. Ya iyi söylemiş biraz evvel söyleyen arkadaş, şey Ergün. Yani diyor, bu enerjiyi çalışma yapmakta kullansaydı şimdiye kadar köylerin işi hakikaten bitmişti. Ama hep kavgalan, hep herhalde bu dönemde iş zamanı değil de kavga zamanı olarak geçecek şeye, tarihe. Bakalım, yani biz istemiyoruz her gün Kozukepir Belediyesi'ni. Hatta ben bir ara dedim ismini ağzıma almayacağım ama baktım ki tek kale kaldı, o zaman da dedim olmuyor. Evet sevgili Erkancığım, Radyo City'ye hoş geldin.
1: Merhaba Erkan abi, iyi programlar dilerim.
0: Sağ ol. Ya neden suçluyorlar seni bu kadar fazla, mührü vermezmişin, yolu bilmem ne yaparmışın?
1: Halit abi, suçlamalara öncelikle halkımızı selamlayarak başlamak istiyorum.
0: Sağ ol.
1: Herkesin Kozukepir seçmenine, halkına canı gönülden muhabbetle selamlarımı iletiyorum.
0: Sağ ol.
1: Öncelikle konuya gelecek olursak, biz bu açıklamayı başka arkadaşlarla beraber de yaptık. Şu ana
0: evet.
1: kadar Ziyad abimle beraber iki muhtar iki aza bıraktı. Yerden de hiçbir alakamız olmadı. Evet, Haziran ayında ben bu açıklamamı yaptım. Belediyenin önünde bir video çektim. Dedim ki listede hiçbir bağım kalmamıştır.
0: Evet.
1: Akabinde üzerinden bir süreç geçti. Yaklaşık Haziran'dan Haziran'a koyarsak bir yıl. Yani bir yıldan fazla bir süreç geçti.
2: her şeyimizi yaptık. Elimde düz bütün başvuruları yaptım. Köyüme ne kadar çok hizmet yapabilirim diye elimden geldiğince uğraştım. Bir sürü protokol numaralı başvurularım var içeride. Sadece istediğim işlerden bir tek iş oldu. Bu da köyümüze 300 metre bir asfalt atılacak. Kalan işlerin hiçbirisi olmadı.
0: O da zaten periferyanın işi değil miydi, orada dereyi açarlardı?
2: O da periferyanın işi de, onu
0: periferi... Sen de vardın resimde galiba orada.
2: Evet, periferyadaki işleri zaten Halit abicim sahiplenmesini çok iyi beceriyor. Başkan bu elinin kınası. Biz başkanın, affedersin, başkanın sağ kolu gibidim ben. Bu işe başladık 2018 yılının Ekim ayının başındaydı.
0: Biraz evvel Cihat da aynı şeyi söyledi. Demek ki hep sağ sol kolları mı götürüyor bana?
2: Halit abicim, benim şimdi başkası nedir ne değildir bilmem. Cihat abim de çok uğraş verdi. Hakkı kati suretle öğrenmez. Cihat abim verdiği uğraşı, bunu en iyi ben bilirim.
0: Evet.
2: Bunu gelene kadar insanlara da sorabilirsiniz. Toplumun bozuk yapın halkına da sorabilirsiniz. Erdem'in yanında kim vardı? En çok fotoğraflarda kim uğraştı? En çok basın danışmanı, onun bu saatte parayla ödediği insanlar yaptığı işi ben canı gönülden hiçbir karşılıksız yaptım. Uğraştım, yaptım, ettim. Ama bunları herhangi bir şeymiş gibi lütfetmek istemeyin halka.
0: Evet.
2: Gelelim konuya. Yaptım Halit abicim, ama karşılığı ne zaman koltuğa oturdu arkadaş, ne yazık ki değişti. Tanıyamadık. Arkadaş ben de benim. Sadece ben ne istersem yaparım, ben ne istersem ederim. Siz benim yaptıklarıma saygı duyacaksınız. Ben onu görevden alırım, onu bile yaparım. Buna nikah memurluğu veririm. Bunu 6. ayda da apoletlerine sokarım. Sadece nikah memurluğu yapabilir. Bu nikah memurluğu yapamaz konuşmasını dahi bilmeyi. Bu bilmem ne oluyor. Yani bu tür olaylar da çok yaşandı. Yani karmaşık süreci içindeyiz. Belediyemizde çok karışık bir durum var. Sorumuz Bozuk Yapın halkının sonu hayır olsun. Biz bu şeyle yola çıkmadık. Biz istedik, halkımıza nasıl daha çok hizmet edebiliriz? Nasıl halkımız daha çok kazanabilir? Nasıl halkımızı bu geçen belediye yönetimlerinden kalan işleri veya daha iş ekleyerek üzerinde nasıl yapabiliriz amacıyla yola çıktık. Ama ne yazık ki sadece sevgili Rıdvan abimden, çok muhabbet ettim ona. Sevgili Rıdvan abimden kalan,
0: evet, işleri... Özür diliyor musun Rıdvan abimden şimdi?
2: Dilerim her zaman. Ben de özür dilemesine gerektiği yerde özür dilemek gerekirse dilerim yani.
0: Evet, evet.
2: Ama yani kamuoyunun, yani Kozluk Yapı halkı da bütün Rıdvan abim yaptığı işler, yani onları dahi zor zoruna tamamladık veya tamamladığımız işi de biz yapmışız gibi gösterdik. Bana attığı şey, bugüne kadar diyor ki köy için hiçbir şey istememişim, köye olacak işi de engellemişim. Öncelikle köyüne olacak bir hizmeti muhalefet olsan dahi neden engelliyorsun? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama başkan belki de alışık olabilir. Kendisi muhalefetlik zamanında, muhalefetlik kendi muhtarlarına demişti bekle. Ama evet, olabilir, bilmiyorum yani, demişti de olabilir. Bakın çok fazla işlemeyin muhalefetten de, çok iş yapmasınlar, hani bize bu iktidar kalsın bir dahaki dönemi gibilerdi.
0: Evet.
2: Ama hayatımda çok konuşulacak bir konu var. Ben mümkünse bir gün radyoya gelip canlı yayın...
0: Olur, ben hazırım. Sen yani...
2: Ağza arkadaşım da var benim. O da istifa etti. Doktor Oğlum Kara İsmail. Onunla beraber programımızda bir ayar yaparsak...
0: Evet, evet, evet. Ben hazırım. İstediğin zaman bana arayın. Ve de bu mikrofon herkese açık, hatta belediye yönetimine de açık, hiç kimse demesin. Şey mi, Ergün mü?
2: Hayır, Ergün değil. Mustafa Molla Ahmet.
0: Ha, başka da mı var orada şey muhalefet te olan?
2: Ergün bir önceki muhtardı. Bu yeni muhtar, mevcut muhtar. Basılıköy'ün mevcut muhtarı. O da var, rahatlıkla abi çıkıp tüm gelen sorulara da cevap vermeye hazırız.
0: Evet.
2: Bizim halktan korkumuz yok. Biz halkla iç içe olup gelecekteki bu arada azınlıkta kalmış olan toplumu, çok az kişi kalmış olan toplumu kurtarmak için elimizden geleni yapmaya hazırız.
0: Evet.
2: Ama sadece şerefimizle, onurumuzla. Kimse öyle uzaktan atmakla yok öyle böyle olmuş, yok böyle olmuş. Hep yapacağı.
0: Evet. Alo. Dur, bizim hiddetimize telefon da dayanamadı. Yeniden aranıyor. Evet, yayın gitti bir ara, telefon teli koptu.
2: 2019'dan beri neler gördüm, neler yaşadım, kimlere söz verildi, kimlere ne oldu, kimlere ne etti. Hani bir misal vardır, uçan kara kutusu diye.
0: Evet.
2: Erdem'in kara kutusunu da ben göreyim şahsen. Anladın mı Halit abiciğim?
0: Maşallah, yani, evet. Yani neler var, neler konuşacağım diyorsun.
2: Evet, atmakla tutmakla bu işler olmaya Halit abiciğim bile istemişmiş de öyle olmuşmuş, bile olmuşmuş, görevden almışmış. Sen kim, niye göre, kime göre kendin adınca onu alıp görevden onu atayım. Ben tanımayayım seni. Sen kimsin ki? Beni Yunan devleti tanımış, Yunan makamları tanımış. Ben seçilmiş bir muhtarım. Senin beni tanımam veya tanımaman önemli değil.
0: Evet.
2: Yani tanısın ne olur, tanımasın ne olur. Beni Yunan devlet tanıyor. Burası affedersiniz bir Mut Cumhuriyeti değil. Yunanistan'ın demokrasinin bek evi olarak geçiyor.
0: Ama yani, şimdi o ne derse desin muhtar sensin şu anda, değil mi?
2: Evet, muhtar ve 2028 seçimlerine kadar Allah'ımdan bir şaşkınlık çıkmasa muhtar olarak devam edeceğim. Allah uzun ömürler versin hepimize. Hastalık
0: evet,
2: saatimiz yerinde olursa bu sonuna kadar devam edeceğim Halit abiciğim.
0: Evet evet, bu gerçekten şimdi, güzel.
2: Yani istediği müştemaları istediği şeyleri söyleyebilir. Diyecek bir şey yok. Herkes kendi oyununu yapacak. Ben sadece bunları oyun olarak göreyim. Dedim ya, yani ne istemişim ne istememişim yaşayıp göreceğiz. Biz hazırız senin programına katılmaya.
0: Evet.
2: Her zaman bu zaman dersen Halit abiciğim ve bizim için bu olursa en yakın zamanda da istedim.
0: Siz hazır olduğunuz zaman bana haber verin. Ben yer ayarlarım. Hiç problem değil.
2: İstenlikle de tüm sorulara cevap vermeye hazırız. Biz halkımızdan korkmuyoruz, korkmayacağız ve halkımız için sonuna kadar savaşacağız. Benim bir tabirim var. Mecazi anlamda tabii ki, yanlış anlaşılmasın. Kan akıtılmadan savaş kazanılmaz.
0: Evet, evet, evet. Yani hakkımı ararım diyorsun.
2: Şiddete katı surette karşıyım. Şiddet anlamında demiyorum, sadece kan akıtılmadan savaş kazanılmaz, yani uğraş vermeden savaşı kazanılmaz.
0: Evet.
2: Savaşı kazanmamız lazım yani.
0: Evet.
2: Yani bu beceriksiz yönetim biz.
0: Evet.
2: Savaşı kazanmamız lazım yani.
0: Evet.
2: Yani bu beceriksiz yönetim.

0: yanlış yardımdır derim. Diyecek bir şeyim yok yani. Anladın evet. Bazı yaşadığım öncelikle beni yadırgayan arkadaşlara sadece bunu söylemek isteyik. Benim yerdimle geçirdiğim süreyi bunlar geçirsinler. Ondan sonra kalsın ya da beni yadırgayan bir insan varsa desin ki arkadaş sen de biledin yadırgasın beni. Sadece bunu söylemek isterim. Başka bir şey değil. Sabah evet. Namazı mı sabah namazı? Orası mı burası? Türkiye mi Türkiye? İşten gelecek gibi taftı dalma. Oradan onu kandıran arkadaş bu bizden kaçtı başkasına gidecek bir şekilde bilmem ne. Hep bunlar var. Abi,
1: yani sen sağ kolu gibidin yani.
0: Halit abi şu yemek anlayalım. Sağ kolunu da geçelim de kalbi gibidin desem de yeri var. Kendisi zaten benim sağ kolum diye hitap ederdi bana.
1: Allah Allah.
0: Yani Halit abi şimdi işten bozuk. Kale işten bozuk anladın mı?
1: Evet.
0: Bu yakında olan adamlarını sadece ben değil. Benim gibi bir sürü dışarıdan olanlar var. Hepsi hiçbiri yok yanında bu saatte. Çil yavrusu gibi aldı. Sadece bir kendi var. Bu saatte de ne yaptığını bilmeyiz. Zaten ona saldırıyı buna saldırıyı. Koskoca belediyeyi yönetmek yerine kalkıyı küçük sirkelinin muhtarınla uğraşır.
1: Muhtarınla uğraşır. Hakikaten yani şimdi.
0: Bu yatanlı Cihat abimden uğraşır. Veya bizim doktor olan arkadaşlar uğraşır. Yani koskoca belediye projeden uğraşır. Projeden konuşur belediye. Yaptığı işlerden konuşur. Yaptığı yollarla. İçme suyundan. Anladın mı? Gidip de Kardere'de çayın içine bir tane traktörü koyup da Kardere'ye su göndermekten bu işler olmaz. O insanlar da o sudan içecek. Bu içme sularla ilgili büyük sıkıntılar var. Her gün hangi köye su gönderemedin? Bu kadar belediyenin bütçesi var. Bu bütçelerden ayrı arkadaş. Her bir haneye birer tane koli altılı su götürsen ne olur? Bir altılı suyun maliyeti 2 eurodur. 60 hane olsa küçük düğümüz 120 euro para yapar. Günlük ne gelir belediyeye? Ya bir yer insanlara bunu yapmak çok zor değil.
1: Evet.
0: Tamam bir belediye evet. 23 milyon 24 milyondan bahsediyor. Yok para aktardık. Onu bile yaptık. Bunu bile yaptık. Bilmem ne oldu. İnsan kandırmakla olmayabilmişler Halit abiciğim.
1: Evet.
0: Gerçekten olmayan yani.
1: Evet.
0: Yani bak bir de ciddi bir konu da var. Meclisi canlı yayınlayalım diye 2020 yılından itibaren ne zaman muhalefete düştük? Biz her 3 ayda bir veya her sene yılda bir kere dedik ki meclisi canlı yayınlayalım. Hep böyle soru önergesi yatırdı içeri.
1: Evet.
0: Gel gelelim iktidara geldik. Meclisi canlı yayınlamayız. Buna veririz buraya lanet duruşu. Hesabı. Sen kimi kandırıyorsun beni mi? Başkalarını kandırıyorsun.
1: Evet. Evet.
0: 24 saat kapını dedi belediye başkanın kapısını dedi çıkaracağım kapım bir kez açık olacak dedi. Ah insanlar gidiyor kapı kilitli. İnsanlar kapının önünde bir saat sıra bekler. İnsanlara da bir gün sonra gelir. Kimden görüşeceğim benim için? Takıyla mı görüşeceğiz? Adamla mı görüşeceğiz? Ama senin seçmenin en iç içi olman lazım. Seçmenin gelmiş sana adam veya eşit diyecek. İnsanlar bir şey isteyecek diye insanlardan kaçıyor.
1: Evet.
0: Bu kadar saçmalıklar var o Halit abi.
1: Bunu söylediğiniz zaman size mi kızıyordu?
0: Halit abi şimdi kızmalar. Ben dedi sadece kendimi dinlerim dedi. Bana hep uyduracaksanız uyduracağım, uydurmayacaksanız uydurmayın. Yani sadece ben dinlemem diktatörlük değil mi?
1: Sence ihraçlar, istifalar devam edecek mi belediyede?
0: Allah Halit abi şimdi ben öncelikle insanlarla çok iç içeyim ama Cihan değil bir konu dedi. Fadran yandı öbür arkadaş bana dedi o çok haklısın oraya gittikten sonra dedi hiçbir şey demedi insanlara güvenim yok bana soracak olursan var insan ama onun yanında hepsi proseki duruyorlar derler ki aman nasıl acaba bir şeyler yapabiliriz veya ne kafada düşünüyor derim ama bana konuşurken gene hepsi şikayetçi.
1: Allah Allah evet bak yani şimdi insanlar, ben evet
0: ama ben dağılmasından istifa etmesinden yana değilim Halit abi. İnsanların istifa etmesinden yana değilim. Kim durup dururken partisine yemek harcadı bilinçlerden istifa etmek isteyebilir. Kim insanlar için, halkımız için uğraşmak adına varken bir şeyler kazandırabilmek için uğraşırken neden istifa etsin adam? İstifa ettikten sonra bile yani bir insan geçip aynanın karşısına der ki var kardeş bir insan kaçtı, iki kaçtı, üç kaçtı, dört kaçtı, beş kaçtı hep karşındaki kişi mi suçlu? Geç bir kere aynanın karşısına bir kere kendine konuş acaba de benim bir yanlışım var mı? Nedir? Doğru muyum? Yanlış mıyım? X mi? Y mi? Z mi?
1: Evet.
0: Yok bile, ya. Hep mi karşıdaki insanlar suçlu? Ben nasıl suçlu karşıdaki insanlar? Hep mi karşıdaki insanlar suçlu yani?
1: Evet.
0: Evet. Canlı yayından çok iyi bir program olacağına inanıyoruz ve bunu bir kez daha üstüne basa basa Süleyim istedikleri soruyu sorsunlar sonuna kadar da cevap vermeye daima hazırım

0: cevabını da iki kesir girmeden
1: evet.
0: Hocama inanmıyorum.
1: Siz hazır olduğunuz zaman kaç kişi olursanız olun buraya bana söyleyin ve de bu mikrofonlar da sizin. Yani böyle konuşa konuşa zaten çözülür problemler. Herkes kendini Kaf Dağı'nda sanmasın yani.
0: Evet ve ne zaman isterseniz beni rahatlıkla arayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok herhalde.
1: Tamam.
0: Ben daima konuşmaya hazırım.
1: Oldu. Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim Halide abi beni bağlandığın için, bana bu sunduğun için sağ olasın. Halkımızı canı gönülden tekrardan muhabbetle selamlıyor. Hepsine iyi günler diliyorum.
1: Sağ ol. Sağ ol Erkan'cığım, sağ ol. Görüşmek üzere, sağ ol. Evet, şimdi hakikaten yani her iki tarafı da dinledik. Yani birini dinleyemedik çünkü bizden çok yükseklerde. Ama Erkan kardeşimizi dinledik ve de iyi olmuş da dinlemişik yani. Çünkü bir sürü şeyler anlattı. Tabii biz bunu aracı olacağız. İlerleyen günlerde de kazan, Satıköy'de Halil'in demesi gibi kazan çok fena kaynayacak. Yani biz de odun atmayacağız kazanın altına ama kaynarken de biz de karıştıracağız yani. Ona da buradan size söz veriyoruz. Şimdi gelen bir sürü şeyler var. Bir sürü mesajlar var. Siyaset millet için yapılır. Koltuk için değil Halit abim demiş Ergün Mehmet. Evet Usta Hamdi kolay gelsin iyi yayınlar diyor. Kazım Mert sevgili hemşerimiz İzmir'den ve sevgilerimi gönderiyorum Kazımcığım. Halit Bey kolay gelsin. Sizi bugün keyifli görüyorum. Değerli gencimize ne güzel olanları dile getirmesi için imkan sağlıyorsunuz. Biz gurbetteki kardeşleriniz Batı Trakya'mızın üstüne titrer. Aman Batı Trakya siyasetçiler ana vatandakilerinin çoğuna benzemesinler rica ediyoruz. Ergün Mehmet iyi yayınlar Halit abi kolay gelsin demiş. Mehmet Küçük kolay gelsin abim diyor. Sevgiler Mehmetçiğim. Bugün bağlanamadık çünkü bayağı yoğundu burası. Kazım Mert Halit Bey atalarımız bu yaşananları duyarlarsa çok üzülürler. Kazımcığım bak şimdi onların zamanında da bir sürü başka alevere delevere varmış. Mesela Batı Trakya'da biz Batı Trakya'da burada kalalı beri tabii sen de buradaydın o zaman hep problemliymişik. Hep ikiye bölmüşler bizi bazen üçe bazen dörde. Şimdi de aynı olay devam ediyor. Mesela 1940'larda 44'lerde fesli fessiz varmış. Ondan sonra Arapça Türkçe varmış. Ondan sonra cumacı pazarcı varmış. İşte bir sürü mış mış mış ve de hep bizi ikiye bölerek tutmuşlar. Ondan şimdi gençlerin bu arada haykırmaları tabii yani bir kişiyi eşelersen o kişi de bir gün veyahut da başka türlü söyleyelim bir eşeği türtersen kıçmayı yiyeceksin kesin. Yani bu böyledir. Bunları yapacağına bak şimdi genç biraz evvel bayağı şeyler söyledi. Mesela bana ayak uyduracaksanız uydurun. Uydurmayacaksanız hadi gidin diye. Ama ya Erdemciğim o danışmanların bak hala söylüyorum. Bu akrabaları başından sen kovma aslında düşman da olma. Ama onlara başka bir yerden maaşa bağla. Varsa kuvvetin. Ama danışman al kendine ya. Yani danışmanlara da kendini emanet et. Başka türlü başın beladan kurtulmaz. Kaç kişi kaldın? Kaç kişi kalacaksın? Onu göreceğiz. Ben baştan da sana bunları söylüyorum. Bana düşman olmana da gerek yok. Yani Dost söyler, acı söyler derler. Ama yani bunları bir türlü anlayamadın. Şimdi gençliğin verdiği hırs mı? Bir sürü etken olabilir. Ben yine de çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Herkes dilediği gibi yaşar aslında da. Ve yine de arada köylere de bir iş yapın. Bak yaz geldi. Susuz köyler olacak. O köylüler belediyenin önünde sandalyeyi alıp oturmasınlar. Köylerimiz susuz diye. Ondan etrafında mevlide düğüne gittiğin meclis artiklerini de söyle, köylerine iş yapsınlar. Bak senin söylediğin gibi değilmiş. Erkan söyledi büyük küçük müsellimde neler olduğunu. Bir tane fotoğraf çıktık dedi. Çünkü o da oradaydı o fotoğrafta. Bir tane fotoğraf çıktık dedi. Onda dedi periferyanın işi. Kendimiz dedi hiçbir şey yapmadık. Yani bunlara dikkat edin. Hem din kardeşisiniz ya. Ya neyi anlaşamıyorsunuz yani? Tamam. Yani her şeyin bir noktası vardır. Yani sen de birazcık alçal. Gençsin. Hiddetlisin ama kendi iş arkadaşını sana bak ne diyor kardeş gibidik. İş arkadaşını küstüreceğine biraz onların yanına git. Aman siz de idare edin de. Yani o zaman gör bak çok daha iyi olacak. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin. Şimdi kapatırken yarım bıraktım kapatmayı. İnsanlığa ikna edici olamazsan suçunla yaşamaya mahkumsun demiş Mehmet Küçük. Ergin Mehmet de diyor periferyanın vermiş olduğu ve vurdukları pomonaları hala daha açamadılar Halit abi. Yani açmak için de kavgaları bırakıp işe sarılman lazım Ergincim. Yani 2 yıl oldu diyor bak. Bak yani demek ki bu dönem Kozlukebir Belediyesi'nde bir boşluk dönemi olacak. Çok arayacaksınız Rıdvan Ahmet'i. Hatta İbrahim Şerif'i dahi arayacaksınız. Adam belki konuşmayı bilmezdi. Az konuşurdu ama işini dört dörtlük yapardı yani. Kimse memnun olmamazdı, yapmazdı yani. Bu rezalet ne? Şimdi tabii bizi gene topa tutacaklar. Gruplarında topa tutuyorlar. Yani ama varsınlar tutsunlar. Siz söyleyenler, belediyenin içinde olanlar, ben o belediyenin seçmeniyim. Orada da kalacağım. Çünkü üç gazileri görmek başka günlerde pek zamanım olmuyor. Seçimden seçime köyüme gidip görüyorum. Bana olan Kozlukepir'in belediyesinin faydası da bu. Ama yine söylüyorum kapatırken programı. Erdem bak, İyi bir iş yaptığın zaman bana da yolla mesajı. Eğer burada konuşmasam büyük söylemeyeyim. Yani buradan senin yaptığın hizmetleri de anlatmaya ben hazırım. Hatta senin cevap vermek istediğin zaman mikrofonu sana vermeye de hazırım. Evet. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.

0: www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Merhabalar değerli dinleyiciler. Tuncay Saran Show başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün biliyorsunuz. Bugün 15 Temmuz. 2016 yılının 15 Temmuz'u ülkemiz için çok karanlık bir gündü. O gece ülkemiz üzerine adeta devasa kara bulutlar çöktü ve maalesef birçok şehit verdik ama aynı zamanda çok büyük bir gündü. O kara bulutları dağıtmayı bu halk bildi ve o günleri atlatmış olduk. Bugünkü programımıza tüm 15 Temmuz şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anarak başlıyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Şöyle bir mesaj geldi bankadan. Sonuç şu rakamlarla biten kartınız güvenlik gerekçesiyle kullanıma kapatılmıştır. Allah Allah. Böyle bir mesaj gelince insan panik yapıyor. Ne oluyor lan diyorsun yani. Kartın mı çalındı acaba? ATM'de falan mı unuttum acaba diye düşündüm. Hemen aradım, dedim böyle böyle. Ulaşana kadar zaten bir hal alıyorsun. Bizi arama gerekçenize lütfen birkaç kelimeyle söyler misiniz? Söylesem anlayacaksın sanki. Söylüyorum. Bir de şöyle deneyelim isterseniz diyor. Bana gerizekalı muamelesi yapıyor. Sanki ben söyleyemiyorum. Ben seni dinliyorum ama sen söyleyemiyorsun. Nasıl söyleyeyim şimdi ben bunu yani? Kartımı kapatmışsın işte. Niye kapattın? Böyle demedim tabii de. Kartımla ilgili dedim mesela. Bir de şöyle deneyelim diyor. Bak sen. Bir de şöyle deneyelim. Bir de böyle deneyelim. Bir bağlanamıyorsun yani istediğin yere. Müşteri temsilcinize bağlanmak istiyorum. İsteğinizi birkaç kelimeyle söylersiniz. Söylemeye kalkıyorum, lafımı kesiyor. İsteğinizi bana birkaç kelimeyle söylerseniz. Söylüyorum işte. Anlamıyorsun. Ne yapayım, anlamıyorsun. Bu gibi robotlar zaten hiç doğru yere bağlayamıyor yani. Bak söyleyeyim. Çok yoruyorlar bazen ya, biliyorsunuz çok. Zar zor bağlandım, dedim kartım kapanmış hayırdır. Özetle. Böyle demedim de. Niye kapatıyorsunuz yani? Güvenlik nedeniyle sonu bilmem ne rakamıyla biten kartınızı kullanıma kapattık. Niye kapatıldı diyorum. Güvenlik nedeniyle diyor. Ne oldu dedim, hayırdır yani. Kartım bende, bakın kayıp değil, ATM'de falan unutmuş değilim. Yani böyle bir tehdit olmadığı belli, tamam mı? Zaten hesap boş. Boş olan bir hesap yani. Bildiğim boş. Beyefendi güvenlik gerekçesiyle. Ha bu arada bunu söylemeden önce bütün kişisel bilgilerimi istediler. Yani anne kızlık soyadınızın 3. ve 6. harfi nedir? Nüfus cüzdanınızın seri numarasını söyler misiniz falan. Bu konuda biraz münakaşa ettik. Niye istiyorsunuz diyorum ya. Zaten ben sizin müşteriniz değil miyim? Orada görünmüyor mu zaten? Biz biliyoruz da bakalım siz biliyor musunuz? Yani ya Tuncay Bey telefonunu düşürmüşse, siz de bir dolandırıcıysanız mesela, ya da telefonunu ele geçirdiyseniz. Ya bir an şundan tedirgin oldum. Acaba bu görüştüğüm kişiler normal, hani bu bankanın gerçek müşteri temsilcileri mi? Acaba dolandırıcılar benim bilgilerimi mi almaya çalışıyor diye düşündüm. İnsan böyle sorulunca böyle şeylerin sık sık sorulmasından ben rahatsızlık duyuyorum. Mantıklı gerekçeleri olsa da. Dedim acaba bunlar sahte müşteri hizmetleri falan olabilir mi? Acaba hangi numarayı çevirdim ben diye. Kendi kendime bir an tedirgin oldum yani. Neyse en son cevap verdi. Dedi beyefendi güvenlik gerekçesiyle. Ya dedim güvenliği tehdit eden bir şey olmadı. Arkadaşlarımız araştıracak, gün içinde size dönecekler. Hala bekliyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Bazı insanlar var arkadaşlar, WhatsApp'larının farkında değiller. İmreniyorum onlara aslına bakarsanız. Dünya umurlarında değil. WhatsApp'ları varmış yokmuş. Yani bunun pek farkında değiller günlük hayatlarında. Çünkü mesaj atıyorsun mesela, hiç görmüyor hiç. Yani geç görmelerinden bahsetmiyorum. Var öyle tipler biliyorsun. Mesela babam onlardan bir tanesi. Bir şey yazdım oluyor mesela WhatsApp'tan. Tamam görmezsin, işin olur, şu olur, bu olur. Birkaç saat görmezsin mesela atıyorum. Ama hiç görmemek ne? Ya da 2-3 gün sonra falan görmek ne? Ya işte onlar baba, anne falan, onlar çok da içli dışlı değiller teknolojiyle diyeceksin ama gençler arasında da böyle tipler var. Mesela bizim tablet bozulmuş, bir telefon tamircisi arkadaş var, ona bıraktım. Ona mesela arada bir yazıyorum, ne oldu tablet falan diye. Abi hiç bakmıyor adam ya. Hiç görüldü olmuyor yani o mesaj. Hala bir türlü el atmadığı için mi yazmıyor bilmiyorum yani. Hiç bakmıyor abi. Ben mesela kendimi düşünüyorum. Abi tamam, bir saat iki saat görmezsin mesela, tamam hani çok koşturmacalı bir gündür, yoğunsundur, uçarsın kaçarsın bilmem ne falan. Ya bir şekilde görmezsin mesela, ama atıyorum 3 saat 5 saat. Hiç görmemek bana çok garip geliyor.

0: Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Sosyal medya bence durup dururken kalkıp da birine bak ben şu an bunu yapıyorum diyemeyeceğin için icat edilmiş bir şeydir. Ya sosyal medya bir nevi ortaya söylüyorsun, onlar da oradan görüyor yani. Yoksa durup dururken eski ilkokul arkadaşını arayıp Göktuğ bak ben şu an ne yiyorum diyemezsin yani. Bak ben nerelerde geziyorum. Sosyal medyaya bırakınca bir de herkese göstermiş oluyorsun.
8: Tabii.
7: Yoksa hangi birini arayacaksın? Derya merhaba. Şu an bak nereleri geziyorum ben. Tamam. Kaan bak ben ne içiyorum.
9: Tuncay Saran Show.

0: Ya öyle güzel bir şarkı ki ben kendimden geçtim. Sesin güzelliğine, yorumun güzelliğine bakar mısın? Yani sesi ses değil bir su damlacığı. Benzetmeye gel. Oysa ki şöyle bir şey hayal etmiştim şarkı çalarken. Şarkı bitsin, elimden geldiğince şairane bir şekilde şarkının güzelliğini anlatacağım. Ya o kadar etkilenmiştim ki bu etkilenmişliği çok şairane, şarkıya yakışacak bir şekilde anlatacağım demiştim oysa ki. Ondan sonra nasıl anlattın peki? Sesi aynı bir su damlacığı. Şarkılardan hepimiz farklı farklı şekillerde zevk alıyoruzdur herhalde. Ben mesela az önce ya daldım gittim böyle. Yayın odasının bir yerine böyle bakıyorum, ne olduğunu bilmiyorum orada. Kızın sesine daldım gittim böyle. Şeyi düşündüm mesela. Bunu bir şarkı yarışmasında söylese bütün jüri üyelerinin anında dibi düşer. Anında. Hepsi çok etkilenir, gözleri dolar, tüyleri diken diken olur falan, bilmiyorum. Abartıyor muyum? Yani herkes ayağa kalkıp çılgınca alkışlar falan, bazen öyle şeyler oluyor ya, haberlere falan çıkıyor. Böyle bir şey olur diye düşündüm. Öyle bir yarışmaya katılmış olsa mesela. Çok güzel. Ekstrem güzel yani. Bu kadar abartma yeter, tamam.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Çok eskiden radyoculuğumun ilk ya da ikinci yılı filan radyoda beraber çalıştığım bir arkadaşım vardı Nebi diye. Akşamları işten çıktıktan sonra beraber eve doğru yürüyorduk böyle. Çok iyi anlaştığım bir arkadaştı. Çok koyu sohbetlerimiz olurdu beraber. Çok gülerdik, çok eğlenirdik filan. Birbirimize de yakın yerlerde otururduk. Tam böyle yollarımızın ayrılacağı bir yer vardı, böyle bir kavşak. Orada dururduk böyle, yollarımız bir türlü ayrılamazdı. Muhabbete devam ederdik, anlatırdık da anlatırdık falan. Yine böyle bir akşam muhabbet ediyoruz o kavşakta ayrılmadan önce. Ben artık ona ne anlatıyorsam, anlattığım şeyi hatırlamıyorum ama sonrasında gerçekleşen şey aklımda kalmış doğal olarak. Tokat atmakla ilgili bir şey olacak ki anlattığım şeyin. Bir canlandırma yapıyorum orada. Birisinin yaptığı bir hareketimi gösterdim. Artık ne anlatıyordum bilmiyorum ama...
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
1: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolao Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji.

0: ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Klinik, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
2: Hiç mesela nereden geldiğini anlamadığınız ve biraz tırstığınız bir ses oldu mu? Bazılarımız nadiren de olsa özellikle de evlerimizde böyle sesler duyarız. Mesela bir defasında evde oturuyoruz. Kardeşim, yeğenim, eşim, ben filan. Ondan sonra oturuyoruz böyle. Televizyon da açık değildi bu arada. Muhabbet ediyoruz. Ondan sonra bir baktık abi. İçeriden çok bariz ve yüksek sesi bir tıkırtı sesi geldi. Birisi bir şey yapıyormuş gibi sanki. Hani bayağı yüksek bir sesti. Ve hepimiz aynı odadayız. Evde başka kimse yok. Allah Allah, ne oldu diye bir sessizlik hakim oldu. Böyle birbirimize baka kaldık. Ben evin korkusuz cengaveri olarak ayağa kalktım. Evet, evin korkusuz cengaverliği görevini ben üstleniyorum. Kalktım abi, bütün evi kolaçan ettim. Mutfak stabil. Bilgisayarlı oda stabil. Küçük oda stabil. Yatak odası stabil. Banyo stabil. Her yer stabil. Stabil, stabil, stabil, stabil. Arka arkaya stabil desenize. Asayiş, berkemal, her yer normal görünüyor yani. O gibi durumlarda insanın aklından geçiyor. Lan diyorsun bir ihtimal. Şimdi olmaz da. %100 olmaz diyemiyorsun. Acaba bir hırsız falan mı girdi pencereden, balkondan falan. Gerçi ikinci kattayız ama kolay bir şey değil yani. Ama yine de bariz ve yüksek sesi bir tıkırtı gelmiş yani. Hani gayipten gelmedi yani. Odaları gezerken yaratık gibi bir şey saldırıyormuş bana. Abi her şey normaldi, geldim. Allah Allah, nereden geldi ses, nereden geldi ses? Düşünüyoruz şu olmuştur, bu olmuştur diye şey geldi aklıma. Hani banyoda olur ya, bazen bir şeyleri üst üste koyarsınız. Leğendir, kovadır, şudur budur. Ne bileyim, maşrapadır. Öyle bir şey devrilmiştir diye düşündüm belki ama öyle bir şey de yoktu banyoda. Neyse, biz buna anlam veremedik. Yani düşündük, ne olabilir, nereden gelmiş olabilir, Allah Allah, tırsmaya başladım falan diyorlar. Birazcık da eğlencesindeyiz işin, kabul. Ama anlamadık da ne olduğunu gerçekten, bir şeye bağlamadık yani. Neyse, biz sohbete muhabbete devam ettik. Ondan sonra birden don diye bir ses geldi. Diye korku filmine bağlıyormuşum. Yok abi, hiçbir şey olmadı. O öyle kaldı. Ondan sonra gece geç bir saatte artık kardeşimgiller gittikten sonra sesin kaynağını keşfettik. Az sonra deniyorum. Şimdi söylüyorum. Şuymuş abi. Yatak odasında hanımın yaptığı şöyle bir şey vardı. Böyle bir ayakkabı kutusunun kapağı gibi düşün. Belki de ayakkabı kutusu kapağıydı gerçekten. Tam hatırlamıyorum. Onu abi süsledi, püsledi. İçine bir düzenek kurmuştu. Ve kolyelerini, küpelerini, takılarını asıp onu da yapıştırıcı bir malzemeyle duvara yapıştırmıştı. O düşmüş. End of story. Bu kadar. Hanımın yaptığı bu ilginç takılık işte bizi böyle tırstırtmıştı. Yok canım, ne tırsacağım ben? Ne tırsacağım? Allah Allah.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: yangın yeri.
1: Burası popüler müziğin adresi. Tuncay Saran Show dinleyicileri bir arada hayatın ritmini yakalıyor, enerjimizi yükseltiyoruz. Şarkılarımız ve sohbetlerimiz devam edecek. Ayrılmayın.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Hazır mısın Marty? 15 Temmuz 2023'e gidiyoruz.
2: Zaman makinesi.
3: Yılın en sıcak günlerinden geçiyoruz arkadaşlar. Tarihin en sıcak günlerinden geçiyoruz belki de. Birçok yerde sıcaklık rekorları kırıldı filan. Dün özellikle mesela uzun zamandır işte şöyle sıcak olacak, böyle sıcak olacak. Şu saatler arasında dışarı çıkmayın, beyaz giyin falan böyle uyarılar havada uçuştu biliyorsunuz. Dün çok ilginç bir tesadüf yaşadım arkadaşlar. Hayatta böyle ufak tefek şeylerle ilgili çok büyük tesadüfler olabiliyor. Dün arkadaşlar birçok yerde o sıcaklık rekorlarının kırıldığı gün şöyle bir şey oldu. Yayın arşivimize bir gün öncesinde Reynmen'in yeni şarkısını yüklemiştim, tamam, Cehennem. Cehennem diye bir şarkısı çıkmış. En son onu yüklemişim. Ve bazen de böyle eskilerden arşivimizde olmadığını fark ettiğim ama hani güzel olduğunu düşündüğüm bazı şarkılar oluyor. Onları not alıyorum. Sonra da arşive yüklüyorum. 3 tane öyle şarkı vardı eskilerden. Ayşe Hatun Önal, Bendeniz ve Nilüfer Örer'in şarkıları. Onları yükledim. Ondan sonra bir baktım arkadaşlar. Rain Man'in Cehennem şarkısının altına şu şarkı denk gelmiş. Ayşe Hatun Önal, Cehennem. Yani iki tane cehennem arka arkaya gelmiş yılın en sıcak gününde. Abi, büyük tesadüf. Ya yılın en sıcak günü olmasa da çok büyük tesadüf. Çünkü 5000'den fazla şarkı var yayın arşivimizde, tamam, ve hadi düz 5000'de 5000 şarkı içinde adı cehennem olan sadece iki tane şarkı var ve ikisi arka arkaya denk geliyor yani. Ve üstelik sıcaklık rekorlarının kırıldığı günde denk geldiler. Çok ilginç bir tesadüf yani.
2: Zaman makinesi.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: zaman arkadaşlar koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? 8 Temmuz 2022'ye gidiyoruz.
1: Zaman makinesi.
0: Koronavirüsle ilgili ilginç bir şey soracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz koronavirüs bitti. İlginç olan şey bu değil. Koronavirüs bitti bitmesin ama tam olarak nasıl bitti bence onun pek farkında değiliz. Ve hani üzümünüye bağını sorma nasıl bittiyse bitti boşver diyerek hani zaten bunalmışız yıllardır maskeler, kapanmalar, aşılar bilmem ne boşver nasıl bittiyse bitti kafasındayız yani. Ama aslında tam olarak nasıl bittiğini bilmiyoruz yani. Ve bu gerçekten çok çabuk oldu aslında biliyor musunuz? Yani birkaç ay içinde koronavirüs azalarak bitti. Ama koronavirüsün son mutasyonu Omikron'la mı vedalaştık? En son etkin koronavirüs mutasyonu Omikron muydu? Omikron mu zayıfladı mesela bulaşma özelliği azaldı da bitti? Tam nasıl oldu yani? Bill Gates mi oradan bir düğmeye bastı koronavirüsü bitir düğmesi? Ya böyle yıllardır devam eden bir şey. Ne oldu da böyle birkaç ay içinde azalarak bitti? Oh be dedik bir yandan da tabii güzel oldu dediğim gibi üzümü niye bağını sorma. Bir de arkadaşlar bu olay bence kesinlikle kutlanması gereken bir şey. Koronavirüs pandemisinin bitmiş olması kesinlikle büyük bir kutlamayı hak eden bir şey. Ama yavaş yavaş böyle çaktırmadan olduğu için nasıl kutlayacağız, kiminle kutlayacağız, nerede kutlayacağız yani... Flu bir durum var yani belirsiz ne zaman bitti yani bir şekilde yapılamayan ama eksikliğini hissettiğim bir kutlama var.
2: Tuncay Saran Show.
1: Zaman makinesi.

ilginçtir. Gerçekte meydana gelecek bazı olayları önceden rüyamda gördüğüm oldu benim. Ona göre. Nasıl bir insanım bilin yani. Mesela bunlardan biri çok eskiden ben ortaokuldayken Siirt Şirvan'dayız o zaman. Yaşadığımız yerdeki polis lojmanlarını peynir gibi delik deşik görmüştüm rüyamda. Ve ertesi gün abi çatışma olmuştu ve o binayı o şekilde gerçek hayatta görmüştüm. Mermi izlerinden delik deşik olmuş bir bina. Ondan sonra şöyle bir şey görmüştüm abi çok uzun yıllar önce. Karanlık gotik bir hangar düşün, böyle basketbol sahası gibi duvardan duvara langırt çubukları gibi demirler vardı. Ve demirlerde de abi bir sürü ceset asılıydı baş aşağı. Öyle yan yana korkunç bir manzaraydı. Ve ertesi gün 11 Eylül saldırıları olmuştu. Alakası var mıydı bilmiyorum ama bu iki... Kendimden korkmaya başladım. Yok ya, bu tür rüyalarım 3-4 tane falandır. Bazıları da şüphelidir yani, mesela bu son söylediğim. Öyle sürekli geleceği gösteren rüyalar gören biri değilim yani, kimse beni tutuklamasın. Sen gel bakalım şuraya, geleceği görüyormuşsun, hayırdır? İstihbarat birimi için yakalamasınlar beni. Bir de şöyle bir şey gördüm abi. Hava karanlık. Balkış. İstihbarat birimi için yakalamasınlar beni. Bir de şöyle bir şey gördüm.

balkonun hemen önündeki tarladan bir sürü kurt geçiyor. Başlarında da birileri var. Allah Allah diyorum, şaşırıyorum filan. Balkondan içeri giriyorum. Bir bakıyorum evin içinde de kurt var. Şok oluyorum. Böyle büyük ve gri bir kurt. Saldırmıyor ama çok şaşırıyorum. Ve ürküyorum, hani kurdun evin içinde ne işi var? Sonra devam ediyorum yoluma. Bir bakıyorum evin her yerinde kurtlar var. Hanımı görüyorum, çok korkmuş. Ne yapsak diye düşünüyorum, kendimizi boş bir odaya mı kilitlesek, evden çıkmaya mı kalkışsak filan derken uyanıyorum abi. Valla bilmiyorum alakası var mıydı ama ben bu rüyayı 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün önce görmüştüm abi. Ve işin daha da ilginç tarafı, bak tüylerim diken diken oluyor düşündükçe, yine aynı günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir helikoptere binerken görmüştüm böyle. Selam verip bir helikoptere biniyordu ve gidiyordu.

0: Sürücü Kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive Sürücü Kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομοτηνή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομοτηνής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve My Foto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Irak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Haftanın tam ortasındayız efendim. Yine oldukça sıcak bir gün. Şöyle dışarıda çalışanlara selamlarımızı göndererek programımıza başlamak istiyorum. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Kırık Plak'ta yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkaracağım sizleri. Hazırsanız başlıyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: şekerim.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: Sevgili dinleyenler, bugün lise arkadaşlıklarından bahsedeceğiz sizlere. İyi ya da kötü, lise yıllarımızı hatırlamaktan hep mutlu oluruz. O dönemlerdeki hüzünlü hallerimiz bile şu an yüzümüzde bir tebessüm oluşmasına yol açar. Öyle ki pilav günlerine gitmemizin ve Facebook gruplarına katılmamızın en büyük sebebi de budur. Eskiyi yad etmek. Lise arkadaşlıklarıysa başımıza gelen en güzel şeylerden bir tanesi. İşte bugün bu arkadaşlıklardan bahsedeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkı.

aşk acımızı çektiğimiz, ailemizle büyük kavgalar ettiğimiz, tarz giyinmek uğruna kendimize heder ettiğimiz o karmaşık dönem ancak sağlam arkadaşlıklar sayesinde zararsız bir şekilde geçebilirdi. Lise bitti diye dostluklar da bitti mi? Kesinlikle hayır. Aksine bağlar daha da güçlendi. Fiziksel olarak yan yana olamasak bile duygusal olarak hiç ayrılmadık. Peki lise arkadaşlıkları neden sizce bir ömür boyu sürer? İşte bugün bundan bahsedeceğiz sizlere. Az sonra geliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Bugün lise arkadaşlıklarının neden çok uzun sürdüğünden bahsedecektik. Öncelikle aradan yıllar geçmesine rağmen hala arkadaşsınızdır efendim. İnsanları birbirlerine bağlayan en önemli etkenlerden biri de beraber yaşadıkları zorluklardır. Beraber girdiğiniz matematik dersleri, size takan hocalar ve karmakarışık ergenlik yılları. Bunlar gibi birçok badireyi atlattıktan sonra geriye pırlanta gibi bir dostluk kalır. Kırık Plak devam ediyor.

Kırık plaktasınız efendim. Geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Hiçbir zaman bitmeyen lise dostluklarından bahsediyorduk. Lise arkadaşlarınız sizin her şeyinizi bilir. Hatta lise arkadaşlarınız sizi sizden daha iyi biliyorsa şaşırmayın. Hiç çaba harcamadan yüzünüzdeki ifadeden aklınızı okuyabilirler. Bir bilgisayarınızın en değerli klasörü de lise arşividir. Yıllar boyunca çekilen onca fotoğrafın bulunduğu klasörden bahsediyoruz. Başkalarına kesinlikle gösterilmeyen, sadece tekrar bir araya gelindiğinde açılan, utancın kahkahalara dönüştüğü dosyalar.

uzun bir aradan sonra ilk defa görüştüğünüzde sanki dün berabermiş gibi konuşursunuz lise arkadaşlarınızla. Aylar sonra ilk defa buluştuğunuzda bile sanki daha yeni görüşmüş gibi hissediyorsanız en değerli arkadaşlıklardan birine sahipsiniz. Ve ödünç aldığınız hiçbir eşyayı geri vermek zorunda hissetmezsiniz. Kaçmıyoruz ya edasıyla aldığınız ve geri veririm sonra diye bir anlık da olsa gönül rahatlattığınız eşyaların çoğu hala sizdedir. Sizinkiler de, onlar da.

Kırık plak tüm güzelliğiyle devam etmekte. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa efendim bugün lise arkadaşlıklarının bir ömür boyu sürmesinin sebeplerinden bahsediyoruz. Sizi rezil edecek birçok şeyi bilir lise arkadaşlarınız. Lise arkadaşlarınız gençlik döneminizdeki utanç verici hallerinizin bulunduğu bir kasa gibidirler. Size takılan lakapları, tüm sınıfın önünde rezil oluşunuzu ve tarz amacıyla giydiğiniz o kıyafetleri hep hatırlatırlar. O sır dolu kasanın sizin izniniz olmadan açılmayacağını bilmenize rağmen bu bilgiler yine de tehdit amaçlı kullanılabilir. Haberiniz olsun.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

lise arkadaşlıklarından bahsediyorduk. Bir kere lise arkadaşlarınız sizi asla yargılamazlar. Nasıl bir ergenlik dönemi atlattığınızı bildikleri için yaptığınız her hareketin sebebini bilirler. Bu yüzden de sizi diğer insanlar gibi yargılamazlar. Ama en dürüst eleştiriler de her zaman onlardan gelir. Çünkü sizin kötülüğünüzü düşünmediklerini adınız gibi bilirsiniz. Ve başkalarının anlamadığı bir sürü geyik muhabbetiniz vardır. Yıllarca bir arada olmanın kaçınılmaz sonucu olarak aranızda yeni bir dil oluşur. Siz yaptığınız esprilere katıla katıla gülerken başkaları da sizin deli olduğunuzu düşünebilir. Kırık bir

Efendim, lisede yaşadığınız şeyler zaman geçtikçe daha efsanevi gelir. Belki defalarca konuştuğunuz lisedeki olayları tekrar tekrar birbirinize anlatabilirsiniz. Nostaljinin gücü müdür bilinmez ama her seferinde olaylar size daha ilginç gelir. Ve lisedeki diğer arkadaşlarınız hakkında konuşmayı asla bitirmezsiniz. Lisedeki diğer arkadaşlarınız hakkında dedikodu yapmak kadar eğlenceli çok az şey var hayatta. Kim nerede ne yapıyor, hangi okula gitmiş, hangi işe başlamış, kimle evlenmiş, kaç çocuğu olmuş gibi konuların modası asla hiçbir zaman geçmez.

düştün. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmaz sen git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

Elektrik Plak'ta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken lise arkadaşlıklarının neden hiç bitmediğinden bahsediyorduk sizlere. Ailenize anlatamadığınız birçok konuyu onlara anlatırsınız çünkü. Bu konuları anlatabileceğimiz ilk kişiler lise arkadaşlarımızdır. Bu paylaşımın oluşturduğu bağ ise yıllar geçse bile eski sağlamlığını korumaya devam eder. Ve ilk gönül yaranızı beraber sarmışsınızdır. Nasıl olur da ilk aşk acınızda yanınızda olan insanlarla ömür boyu arkadaş kalmazsınız ki? Terapi deyince de ilk akla onlar gelir. Aranızda kilometrelerce mesafe olsa bile ruh halinizi rahatça anlatabileceğiniz tek insanlardır. Anlattığınız kişileri hiç görmemiş olsalar bile. Ve son olarak hepsinden öte aile gibisinizdir. Acı tatlı geçen onca yılın küllerinden doğan bu bağ arkadaşlıktan daha öte bir histir. Bu duyguyu ancak ailenize karşı duyduğunuz hisle kıyaslayabilirsiniz. Devam ediyoruz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Yani bugün sizlere lise yıllarında kurulan arkadaşlıkların neden hiç bitmediğinden bahsettik. Eğer sizlerin de hala görüştüğünüz lise arkadaşlarınız varsa belki de bir telefon açıp hal hatır sormanın tam zamanıdır. Bugünlük bizden bu kadar. Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Pop.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis.
2: Radyo City sunar. Saat 22.
3: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
4: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.

0: 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri

0: yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı

0: Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας στην Κομωτινή ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,59 το κιλό. Τυράς αγελαδινό τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά μόνο με 2,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur, Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hey, sen Cars!
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ich bin nicht mehr so gut.